Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeri programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Alim Gitme Pazara, Semra Bağcı sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Seher Yeli Sivas türküsüyle devam ediyor. Gül Menekşe senden almış kokuyu. Ali Demirhan sizinle.

Erzurum'a doğru uzanıyoruz. Hey ağalar, hangi derde yanayım? Adnan Aydemir'den alınan bu türküyü Nurullah Akçayır söylüyor.

Atın altında küçük iskele, 18 yaşımda gittim askere. Yol ver başı dumanlı dağlar, yol ver göğsü çimenli dağlar. Necla Eker'den alınan bu Bitlis türküsünü Hakan Ünal'dan dinliyoruz.

Neşet Ertaş'tan alınan İsmet Ege'nin derlediği Kırşehir türküsünde Sabahattin Gülümser'i dinliyoruz. Dağlar başı karlı olur.

Her Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Bu dünya bir yalan dünya. Ferhat Durmuş sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdan, haberleri veriyoruz. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 4.02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber canlı yayınına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanixby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleri

ile yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kendisine çağrıda bulunan Konya Fatih Han Eğitim İzcilik Spor Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı. Buluşmaya dair fotoğraflar Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mustafa Çiftçi paylaşımına evlatlarımızın gözlerindeki ışık, Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin en büyük teminatıdır notunu düştü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrail işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere BM Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliğine bağlı Fransızca Dil Merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak, bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Bu hafta 21 Eylül 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Günaydın efendim, iyi sabahlar. Saatler 7.06'yı gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabah başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize, yurt içi ve yurt dışındaki. Az önce haber bülteninde de dinlediniz, Adana'da bir deprem meydana geldi. 5 büyüklüğünde ama çok şükür ki olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun diyelim. Merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Geçmiş olsun diyelim Adana'ya. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayınımız her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saatlik canlı yayınla sizlere ulaşacak. Anadolu'dan, birbirinden güzel yörelerden, birbirinden güzel türküler sizler için hazırlandı. Bugünkü programımız için. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Muzaffer Ayyıldız sesimizi iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hepimiz için güzel, keyifli bir program olsun. Sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir hafta, yeni bir gün dileklerimizi de iletelim. Ve ilk türkümüz için Sivas Kangal Kangal'ın Muhlis Akarsu'nun türküsü için Gürsoy Babaoğlu'na kulak verelim. Ah edip ağlama zülfü siyahım.

Erzurum çarşı pazar, içinde bir kız gezer. Elinde divit kalem, katlime ferman yazar. Sarı gelin türküsünü Erzurum'un Faruk Kaleli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu sevilen

Türküyü İlke Türk Doğan'dan dinledik. 7-18 saatimiz İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Yeni günü, yeni haftayı ve programımızı selamlayan dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve Taner Demiralp'e kulak verelim. Yaz Beni ya da diğer adıyla da biliyoruz, Sevdan ile Düştüm Çöllere.

0: sen kalem.
1: Aşk kağıda yazılmıyor demiş aşık. Aşkı kağıda değil, yazdırana sor, yazana sor. Hasretten dili tutulmuş gönlümdeki hazana sor. Derdi derde ekleyenlere sor. Hasretle ahireti bekleyenlere sor.

0: TRT Türkü.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Şükriye Tutkun sizlerle.

Şükriye Tutkun'undu, Mihriban'ı dinledik. Şimdi bir güzel türkü daha gelsin, ardından karayollarındaki son durumu aktaralım. Yoldaki dinleyicilerimize özellikle armağan olsun. Yüce dağ başında üzüm kol atmış, sevdiğim saçını yana taratmış diyor Erdal Beyazgül.

0: yol durumu.
1: ...21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakalım. O iki tem otoyolu Çamlık-Kavşağı-Kavacık-Kavşağı arasında bulunan Molla-Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmalar süresince Güney Yol platformunda gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacak. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ile 20.000. kilometreleri arasında sabah 7 ile akşam 17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor. 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek çalışmalar. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst tepe onarımı nedeniyle trafiğe kapalı.

bahse konu kesim 2 Ekim 2026 tarihine kadar trafiğe kapalı olacak ve trafik Samsun istikametinden çift yönlü kontrollü olarak sağlanacak. Çalışmalar süresince İnce Kavşağı Eskişehir yönü ayrım kolu trafiğe kapalı. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı kolu Kırşehir Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik yine kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Trabzon Gümüşhane il sınırı Torul Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 21 Eylül 2026 pazartesi günü yani bugün sabah 8'den akşam 17'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Ermenek-Mut yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında da yol yapım çalışması kapsamında patlatma yapılacağından 21 Eylül 2026 tarihinde yani bugün sabah saat 10 ile 16 saatleri arasında yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanacak. Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17 ile 27. kilometreleri ve Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ile 19. kilometreleri arasında da asfalt sathi kaplama çalışmaları var. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Çayın öte yüzünde ceylan oynar düzünde, ben yarimi tanırım çifte ben var yüzünde. Ağam yar değme bana, paşam var değme bana, toyda vuruldum sana, zati de vurgunum sana. Elazığ'ın güzel türküsünü

Sizler için Hüseyin Turan seslendirdi. Nurettin Balcı ve Necdet Eşkinat'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküydü. 7.37 olmuş saatimiz, İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İlk saatinde TRT Türkü'de sabahtasınız. Hemen beraberliğimizde olan dinleyenlerimiz için duyurumuzu yapalım. 8'de hava raporunu okuyoruz ve hemen sonrasında da istekler saatimiz başlıyor. Sosyal medyaya döndüğümüzde sürekli dinleyicilerimizden ve elbette yeni dinleyicilerimizden pek çok ileti aldık. Mesajlarını görüyoruz. Sıradaki türküyü seçiyorlar. Sevdikleri ve yakınlarıyla bir türküde buluşmak istiyorlar. Eğer imkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına diyelim ve 8 sonrasında istekleri yayınlayacağımızı bir kez daha dile getirelim. Şimdi sizler için Ezgi seslendirsin, Mendil Attım Dereye.

Lecene dedi ki Aslı Han'la birlikte ve saatte 7.45 olmuş. İlk saatin son çeyreğine doğru ilerliyor zaman. Biliyorsunuz ikinci saatimiz istekler zamanı. 8'de hava raporunu okuyacağız bu hafta. Artık sıcaklıklar değişiyor. Sıcaklıkların bayağı bir düştüğünü görüyoruz. Detayları sizlere 8'de hava tahmin raporunda okurken vereceğiz, paylaşacağız. Ve sonrasında dediğimiz gibi sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini okumaya başlayacağız. Birbirinden güzel türküleri sizlere armağan etmek istiyoruz. Şimdi türkülerimiz devam etsin ve Maral desin ki denksiz davul.

Efendim yeni bir günü karşılıyoruz, hareketli bir başlangıç olsun diyerek saat 7.52 oldu, zaman yaklaşıyor sizin saatinize. İstekler saatine türkülerimiz devam ediyor. Şimdi Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz ve Leyla'm.

0: Zonguldak Çaycuma'nın türküsünde sanatçımız Gülay Özer'i dinledik. Gidiyorum, gidemiyorum.
1: Hava durumu.
0: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları kesimi hariç Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Efendim, bazı illerimizin bugün için beklenen sıcaklıkları şöyle: Bursa 27, Çanakkale ve Kırklareli 30, İstanbul 26, Denizli 32, İzmir 30, Muğla 31, Uşak 27, Adana 33, Antalya, Hatay 30, Isparta 29, Ankara 27, Eskişehir, Konya, Nevşehir 26, Bolu 23, Düzce 25, Sinop 26, Zonguldak 23, Amasya 28, Rize, Samsun 25, Trabzon 24, Erzurum, Kars, Van 25, Malatya 30, Diyarbakır, Şanlıurfa 33, Gaziantep 31 ve Mardin 30 derece.

Efem Kalenin Bedenleriyle Makbule Kaya ile ikinci saatimize, istekler saatine başlangıç yaptık. Saatler 8.06'yı gösteriyor. Uyandığımız yeni gün ve karşıladığımız yeni hafta 21 Eylül 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Sizler artık ikinci ve üçüncü saatimiz için sosyal medyadasınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türk'ü sayfasında pek çok ileti birikti. Sabah 7'den bu yana gönderiyorsunuz paylaşımlarınızı. Şimdi onları dile getirmenin zamanı. Sevgili Murat Odabaşı'nın mesajı ile başlayalım paylaştıklarıyla. Diyor ki, türküler bu toprakların canlı hafızası ve insanımızın yaşanmışlıklarının en saf ifadesi. Mızrap tele değdiğinde Anadolu'nun asırlık hikayeleri canlanır, kelimelerin yetmediği yerde hislerimize en derin tercüman olur türküler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gönülden süzülen, yürekten dile dökülen ezgilerle haftanın 7 günü sabahlarımıza neşe ve dinginlik katan, Anadolu'nun o eşsiz mirasını alıcılarımıza ulaştıran harikulade bir yapım TRT Türkü'de Sabah. Birbirinden güzel ezgilerin rehberliğinde yeni günü karşıladığımız, türkülerin derin izlerini hissederek güne başladığımız bu program sadece bir radyo yayını değil, asırlık hikayeleri en saf haliyle gönüllere dokunduran, günün sesini açan en değerli yol arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diyor ki dinleyicimiz, gönlümüzden geçenlere tercüman olan seçkin türkülerle, bizden biri hissettiren o güzel seslenişle sabahlarımıza neşe katan, haftanın her günü kesintisiz bir aşkla kültürümüzü yaşatan, içimizi ısıtan türkülerin en zarif örneklerini bizlerle buluşturan değerli TRT Türkü ekibinin emeklerine sağlık. Efendim diyor ki, eğer olanak mümkünse bahçe duvarından açtım türküsünü. Niksar'dan Selami Kabakçı ile TRT Türkü'yü dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan etmenizi diliyorum. Paylaştıklarınız için çok teşekkür ediyoruz Murat Odabaşı diyelim ve türküyü de armağan edeceğimizi söyleyelim. Turan Akman Erkılıç Eskişehir'den dinleyicimiz diyor ki, yeni güne ve ekibe selamlar, sevgiler. Türkülerimizi öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eşime, oğlumuz Çağan Deniz'e ve kardeşimiz Gültekin Erkılıç'la Gökşen Sevindi'ye armağan edelim. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar demiş, iyi haftalar. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden, Osman İnan Ankara'dan, Nilgün Kalyoncu Nevşehir Kapadokya'dan, İsmail Yalabık Kuşadası'ndan selamlar TRT Türkü dostlarına. İyi yayınlar diliyorum diyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar. Ahmet Uzal haftanın en güzel ilk gününden. Herkese günaydın İzmir Buca'dan. Eşim Zeynep Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Almanya Münih'ten Mükremin Bayram. Sıradaki türkümüz Sivas Gemerekli hemşehrilerimize armağan olsun dedi. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü yazdı. Zübeyde Hanım bizim İskenderun'dan dinleyicimiz. Selahattin Erzi ve Yıldız Erzi çifti bize Adana'dan takip ediyorlar. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey. Bayram Gökçen Fethiye'den. Gülten Kaymak Edirne'den. Özcan Gönen Manavgat'tan. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden dinleyicimiz Mustafa Bayındır sıradaki türküyü kızı Zümrüt Hüma ve oğlu Muhammed Şerif için isterken Mersin'e gönderelim Özgür Aldemir'e ve İstanbul Tuzla'dan da Emine Demir Atamer diyor ki, güneş sadece gökyüzünde değil içimizde de açsın, böyle bir hafta olsun diyor. Mustafa Çatlakkaya Aladağ'dan, Adana'dan tır kaptanlarına selam olsun diyor. Şimdi Kubat'la devam edeceğiz ve Neşet Ertaş'ın türküsünde onu dinleyeceğiz. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm, sevdim, helalleştim.

Gurbet elden sılama sevgi ve selamlarımla diyor Gülnaz Malbastı Delal, Almanya Reutlingen'den takipçimiz. Ben de buradayım, sizlerleyim. Mevsim sonbahar olsa da ruhumuz hep ilkbaharda kalsın. TRT Türkü'de sabah programı sayesinde çok teşekkür ediyoruz. Gülay Lale'nin yorumunu sizlere armağan etmiş olalım. 8-18 saatimiz şimdi Ankara misketiyle devam edeceğiz. Yaşar Köksal Çubuk'tan dinleyicimizdir. Selam ve sevgilerimizle diyelim. İstanbul'dan Sıdıka Tavukçu, Suna Koç Didim'den takipçilerimiz ve Okyar Demiray Elazığ'dan bizlerle birlikte, eşiyle birlikte sizlere armağanımız olsun. Gülşen Kutlu ve Güvercin Uçuverdi.

dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Elazığ'ımızın türküsünü sizler için Ender Balkır seslendirdi. Kar mı yağmış şu Harput'un başına dedik. Saat 8.28, programımızın 1,5 saati geride kaldı. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Lokman Çetinel, günaydın. Afyon İstihisar 4 yoldan TRT Türkü'de olan herkese selamlar, sevgiler. Niksar'dan Selami Kabakçı, Serpil Demirci iyi haftalar diyor Kocaeli İzmit'ten. İbrahim Özü doğru yazdı Çorum'dan, eşi, oğlu, kızı ve bütün ailesi için istiyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den, İlhami Uyar Kocaeli Denizli'den, Darıca'dan, Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden ve Afyon'dan Recep Kalkan programımızın dinleyicileri. İşte şimdi sizler için Bedri Aysel'i mikrofona geliyor ve türküsünde kulak veriyoruz ona. Çarşıda bal var.

Yenge yenge Kezban yenge, muhtar mı oldun Kezban yenge? Burdur'un, Dirmil'in, Kadir Türen'den Salih Urhan'ın derlemiş olduğu türküsünü Sevcan Orhan'dan dinledik. Efendim 8.36'yı gösteriyor saat. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Kimlerin tercihi? Dinleyenlerimizin bir kısmı TRT Türkü sayfasına yazıyor sosyal medya üzerinden. Onlar kim? Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, İbrahim Kaçar bugün Konya'dan yazmış. Sağlıklı günler dileğiyle hayırlı haftalar diliyor. İstanbul Pendik'ten Salih Akova, Rasim Salçık Orhan Elinden, Acı Bayan Kelekçi'den Hatice Ünal, Bayram Gökçen Fethiye'den, Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya'dan, Hasan Yalmancıoğlu İzmir Bergama'dan, Fahri Özdemir Osmaniye'den yazıyor. Diyor ki sıradaki türküler 25 yıllık kıymetli eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Mustafa Ayla Aydemir çifti çocukları için istiyorlar. Selim Onay Denizli Yatağan'dan, Kayseri'den Mustafa Telli, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Gülten Kaymak Edirne'den dedik. Manisa Şehzadeler'den bir selam var Salih Kurt'tan. Kütahya Gediz'den yazmış Yılmaz Karaağaç, Osman Köz bizi Termekozluk'tan dinliyor. Selahattin Balkan hayırlı sabahlar, sevgili eşim Sultan Balkan'a armağan ediyorum. Muğla Datça Çeşmeköy'de bulunan eniştem Ergün Çete, kuzenim Mevlüde Çete ve siz çok değerli TRT Türkü ekibine armağanımız olsun. Sebahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selam göndermiş. Trabzon Araklı Kayacı Köyü'nden bizi dinliyor Mehmet Ali Akyıldız. Özgür Aldemir Mersin'den, Şeno Zaim Artvin Arhavi'den, Uğur Heybeli sıradaki türkümüz Çetin Şen için gelsin diyor. Isparta Senirkent'ten, Eskişehir'den Turgut Eren, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den ve Ali Yöntem Bucak'tan yazıyor. Diyor ki Hakan Gül, Cafer Özal kardeşlere armağan olsun. Bir de isteğim var, eğer süremiz yeterse Mevlam birçok dert vermiş türküsü armağan etmenizi diliyorum diyorlar. Zamanlamamıza bir bakalım, mümkünse neden olmasın. Ahmet Arslan Çanakkale Bigada ve Musa Aytu da Bartın'dan bizlerle birlikte. Sizler için şimdi sıradaki türkümüzü Nuray Aliler söylüyor. Mavilim, mavişelim.

Bayburt'a gel Bayburt'a dedi Nuray Şimşek. Efendim 8.45 ikinci saatimizin de son çeyreğine doğru ilerliyoruz. Şimdi türkülerle ve elbette sizlerin paylaşımlarıyla. İsmail Geçer Ankara Yenikent'ten günaydın hayırlı sabahlar dedi. Yeni hafta hayır uğur getirsin. Turan Güney TRT Türkü'yü dinleyen herkese hayırlı sabahlar. Ankara'dan selamlıyorum sizleri. Alaaddin Doğan bizim İzmir Özdere'den programımızın takipçisidir. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan yazmış. Şaban Dişli hoş geldiniz diyor çalışma arkadaşlarınızla programın zengin dinleyici topluluğuna güzel bir gün ve hafta diliyorum. İstanbul'dan selamlarımı gönderiyorum teşekkür ettik. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden katılıyor programımıza. Aydın'dan Hasan Ceylan yazmış sıradaki türkümüzü istiyorlar. Efendim Trabzon Çarşıbaşı Fener Köyü'nden Emine Bektaş Selma Hanım için de sıradaki türküler gelsin. Osman Demiray diyor ki günaydın. Güne çok güzel hareketli türkülerle başladık. İnşallah günümüzde hep böyle güzelliklerle devam etsin. Tüm türkü severlere armağan ediyorum. Dikili'den İzmir'den Osman Demiray. Musa Özçelik iyi yayınlar dileklerini iletiyor. İzmir'den yazmış. Zehra Bıçakçı, Ümit Kaya Çelebi hayırlı sabahlar dilerim. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan. Yozgat'tan Nevzat Akı, Nuri Şenel de günaydın demiş ve programımız için bir maşallah kondurmuş. Sağ olun Nuri Bey, selamlarımızla size ve eşinize. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan, Şenol Özçelik yazıyor. Macaristan'dan dönüş yolundayım, TRT Türkü dostlarına selam gönderiyorum. Eşime, torunlarıma ve uzun yol meslektaşlarıma, siz kıymetli ekibinize selam olsun. İnşallah hayırlısıyla sağlıcakla varır Şenol Bey. Memlekete iyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar, yolda olan bütün dinleyicilerimize aman dikkat diyelim. Bir kez daha iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Tortum Doruklu Köyü'nden nefis bir görüntü paylaşmış Metin Yıldırım. Mesajıyla birlikte Burdur Esenevler'den bizi takip ediyor. Zeki Gün yazmış. Fikret Dikmen Niğde'den. Sedat Süyel merhaba TRT Türkü dostlarımız. Ekibinize ve sizlere selamlarımı gönderiyorum. Datça'dan dinleyicimizdir bizim. Halit Balcı günaydın huzurlu sabahlar diliyorum TRT Türkü ailesi Leyla Çabuk Ordu'dan Yasin Alkan Uşaklıoğlu

Günaydın diyor. Yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba Uşak Karahalı'dan selamlar diyor Behiye Özgür. Bafra'dan bir selam var Rıza Yakın'dan ve Yücel Çünkuş da Denizli Çivri'den yazmış. Hoş geldiniz diyor bizlere. Efendim sıradaki türkümüz için şimdi Erzurum'a yolumuz düşüyor. Aşık Hüseyin ve Fikret Karaduman'dan Mustafa Gece Yatmaz'ın türküsünü derlediği türküyü Sevgi Ateş'ten dinliyoruz. Güzeller bezenmiş toya giderler. Sizlere emanet yar oynamasın. Ben gülürem reca minnet ederler. Yengüllük edim aybalam tez oynamasın.

rahmet olsun dedik Nuray Hafiftaş'a, mendil dedi, bir halaydı. Devam edeceğiz halaylara Gülen Az'la birlikte birazdan. Bu arada saat de 8.55'i gösterdi, 9'a yaklaşıyor. 9 sonrası programımızın 3. ve son saati olacak. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi, İstanbul'da pırıl pırıl güneşli bir hava yeni bir haftayı karşılarken, ama yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek hafta ortasında. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta ortasından itibaren serin hava etkili olacak. Şu 1-2 günün tadını çıkarmanız dileğiyle diyelim ve tekrar isteklere dönelim. TRT Türkü sayfasındayız. Facebook, X, Twitter, Instagram'da pek çok ileti var. Adem Ocal İstanbul Esenler'den merhaba dedi. Afyon İsçehisar'dan bizi dinliyor Lokman Çetinel. Herkese selamlar. Okul yolunda olan tüm öğretmenlere, öğrencilere sıradaki türküleri bekliyoruz.

Herkese selamlar. Okul yolunda olan tüm öğretmenlere, öğrencilere sıradaki türküleri bekliyoruz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan yazmış. Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğebakan. Tevfik Ünalmış, hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı, bereketli bir hafta olsun Kayseri'den. Şaban Günhan Eskişehir'den, Sakarya'dan Haşim Varol. Malik Yapar Berlin'den günaydın dedi. Gurbetçilerimiz gurbete döndüler, memlekete gelmişlerdi. Onlardan biri de Malik Yapar'dı. Selamlarımızla diyelim. Osmaniye Kadirli'den Mustafa İçer, Sedat Uzun. Tokat'tan günaydın bütün dostlarım için. Neşet Usta'dan bir türkü varsa mutlu oluruz demişler. Selami Kabakçı Niksar'dan yazmıştı. Bekir Gültekin Kayseri'den merhaba. Zonguldak Çatalazı'ndan Ahmet Bayrak, Emin Palabaş ve Seyfi Kapusuz için istiyorum. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü. Osman Soygü'den ve İstanbul Beylikdüzü'nden Müjgan Kızılkaya iyi haftalar, sağlıklı günler diliyorum. Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, Almanya Halven'deki kızıma ve arkadaşlarına armağan olsun. Coşkun Bakan bizi takip ediyor Antalya'dan. Sakarya Camili'den yazdı Zafer Özkara. Kamil Şişman Aksaray'dan selam olsun demiş. Tokat Sulu Saray'dan herkese günaydın. Sıddık Kırmakaş'ın iletisi ve Aziz Ceviz de Bilecik Bozüyük'ten selamlarını gönderiyor. Efendim türkülerimiz devam edecek. Şimdi halaylarla, Gülenaz sizlerle.

Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye. Sanatçımız Murat Aldemir yorumuyla dinledik Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Kırıkkale Keskin'in türküsünü, Hacı Taşan'ın türküsünü. Ve işte bu güzel türkülerle birlikte artık üçüncü ve son saatimizdeyiz. Programımızın İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Instagram'a döndüğümüzde pek çok dinleyicimizin mesajının biriktiğini görüyoruz. Erhan Bey yazmış, sıradaki türküyü istiyor, yoldalar, iyi yayınlar TRT ailem diye çok güzel kucaklayıcı bir girişle söze başlamış. Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki türküyü şu an görevi başında olan biricik kızım Doktor Sena'ya, kıymetli eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum ve bütün dinleyicilerinize de gelsin. Rize'den, Fındıklı'dan Mecit Çeliktaş yazıyor, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız'a, köy ahalisine armağan olsun türkülerimiz. Antakya yolundayız diyor Aylin, Hasan ve Ömer için. Efendim, Nemrut'un kızını istemişsiniz ama inşallah yarın sabah sözünü verelim mi? Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den yazıyor. Songül Uğurluoğlu'na, eşine ve çocuklarına bir türkü bekliyor. Gümüşhane Şiran Seydi Baba'dan selamları var Mehmet Turan'ın. Biz de dinlemedeyiz diyor. Bize de bir türkü gönderir misiniz? Hemen sırayı alıyoruz. Hatice Biçer yazmış, Konya'dan selamlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. İskilip'ten Recep Bodur. Hakan Baş yazıyor, İyi yayınlar diliyorum. Giresun'dan selamlar. Uğur Bey günaydın, eşim Neslihan ve oğlum Yağız'la birlikte Afyon'dan Balıkesir'e doğru seyir halindeyiz. Yolculuğumuzda bize eşlik eden TRT Türkü'ye içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü ailemize gelsin. Hayırlı yolculuklar efendim, kazasız belasız. Nurcan Sertkaya yazmış, şu an Ankara'dan Gaziantep'e yolculuk halindeyiz. Arabada sizleri dinliyoruz. Eşim, kızlarım ve Elazığ'daki akrabalarımız için türkülere ortak oluyoruz diyorlar. Ali Onar hayırlı işler dedi. Türkan Şekerci memleketim Kastamonu'dan günaydın diye sesleniyor. Saim Çetenak, sonbaharın başlangıcında olduğumuz şu günlerde herkese selamlar diyor. Bu arada Adana'ya geçmiş olsun dileklerini de iletmiş. Sabah 4 sularında Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çok şükür ki bir sıkıntı yok. Bir kez daha Adana'ya geçmiş olsun diyelim ve türkülerimizle devam edelim. Okuduğumuz iletiler Instagram'daydı. Şöyle bir Facebook, X, Twitter'a da bir bakalım. X'te, Twitter'da da dinleyicilerimizin mesajlarını görmüştük. Metin Bey yazıyor. Metin Topkaya, kendisini de sıradaki türküye ortak edelim. İzmir Balçova'dan takipçimiz. Bir türkü de benim için armağan olsun diyen herkese gelsin diyor. Esfiye Güzelyurt Köyü'nden Giresun'dan Adnan'da her zaman olduğu gibi radyosunun başında Gaziantep'ten bir selam var ama ismi göremiyoruz. Lütfen kullanıcı adlarınızın altına isimlerinizi yazınız ki biz de okuyabilelim diyelim ve Zeynep Cihan'a kulak verelim. Ankara'nın türküsünde Genç Osman'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu. Karpuz kestim yiyen yok, halin ne?

Sanatçımız Emre Kızıl'ı Kayseri'nin türküsünde dinledik. Ahmet Gazi Ayhan'dan TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküydü. Taşa basma iz olur. Efendim 9.15 saatimiz, İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Beraberliğimize yeni katılan dinleyenlerimiz var. Tan Talip Turhan yazmış. Murat Ekşi Denizli'den anneme ve babama gelsin diyor Karahisar'dan. Ve Yaşar Köksal birbirinden güzel türküler dinlemenin keyfini bahçemde yaşıyorum demiş, teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz her sabah her zaman seçimi TRT Türkü olduğu için Yaşar Bey'e. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar dedi. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti bizim Sivas Gemerek'ten takipçilerimiz. Memleketim Ordu'dan selam gönderiyorum, iyi yayınlar dedi Rençber Hasan Özkan. Gülay Karabulut yazdı. Nuray Hafiftaş'a rahmet diliyorum. Konya Selçuklu'dan selamlar. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan diyor ki TRT'nin çok değerli personeline gelsin. Alanya'dan Dilek Yıldız'ın selamını da aldık. Bizden de selam ve sevgiler diyelim. Cabir Şahin Kayseri'den iyi yayınlar, kolay gelsin diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz Hacı Ali Arlı. Onun da güzel dilekleri, dualarıyla karşılaştık. Zonguldak Gökçebey'den Zeynep Öztürk selam gönderiyor. Ali Kurt Bahçeli günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Osmaniye'den hepinize sağlıklı, mutlu günler. Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden yazıyor dinleyicimiz Sinan Kuruoğlu. Operatör ve şoför arkadaşlara armağanımız olsun. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den Ahmet Turanşan'ın okuyacağı bir türkü bekliyorum demiş. İnşallah yarın sabaha o türküyü sizlere sunalım, olur mu? Tülin Aşık günaydın diyor Zonguldak'tan. Eskişehir Odun Pazarı'ndan İsa Kıran'da İzmir Buca'da bulunan sevdiklerine armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Veysel Zan yazdı. Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan. Adnan Önem Aydın Efeler'den, Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, Hüseyin Coşkun Kayseri'den yazıyor ve Soner Koç da İzmir Buca'dan sıradaki türkümüze ortak oluyor. Bir başka dinleyicimize Turgut Azman'a Bursa Keles'e de sıradaki türkümüzü gönderelim. Sanatçımız Nursaç Doğan Işık seslendiriyor Kırma Taşın Kenarı.

Efendim, sıradaki türküyü dinlemeden önce hemen dinleyicilerimizin isteklerini okuyalım. Çünkü güzel bir tesadüf oldu. Zeynep Kasap diyor ki iyi yayınlar diliyorum. Sizleri misafir olarak geldiğim Eskişehir'den şu anda dinliyoruz. Mürüvvet Arslan'la birlikte iyi ki varsınız demiş. Güzel bir Eskişehir türküsü vardır. Size ve sevdiklerinize armağan edelim ki bu türküyü dinleyicimiz Turan Akman Erkılıç da istemiş. Mehmet Kalarcıoğlu günaydın diyor. Bilecik'ten yazıyor sıradaki türkümüzün isteklisi olan dinleyicilerimizden beraberliğimiz. Bizi paylaşıyorlar ve diyelim ki sizler için Eskişehir'in türküsünü bir dinleyicimize daha armağan edecektik. Evet, Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten iyi haftalar dilemişti. Ona ve sevgili ailesine de gelsin. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlediği türkü Zeynel Demir yorumuyla. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli, neylemeli, güzel yarim gönlünü eylemeli.

Bursa'nın türküsünde Serpil Kaya'yı dinledik, Zeytinyağlı Yiyemem. Bu türküyle birlikte 9.27 oldu saatimiz. Artık son yarım saat içerisindeyiz. 21 Eylül 2026 Pazartesi sabahında başladığımız programımız TRT Türkü'de Sabahın. Şimdi önce Azerbaycan'dan güzel bir ezgi dinleyeceksiniz. Ardından Iğdır'a uzanacağız. Zehra Ganioğlu'nun yorumuyla sizleri buluşturacağız. Ama önce istekler. Kimler ortak oluyor türkülerimize? Samsun 19 Mayıs'tan yazmış Ali Çakır. Selam olsun türkü dostlarına. Refahiye'den Hacı Tosun, Mehmet Çay Muğla Kavaklı Dere Çatak'tan, Recep Utma Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden, eşim Fatma Hanım ve torunlarım Recep'le Batuhan Eren için istiyorum. Hüseyin Şahin, selam olsun, hayırlı sabahlar Almanya.

Ayhan Ozan günaydın, iyi yayınlar. Zonguldak'tan selamlar dedi. Ve Oktay Hançer, evet uzun süredir görmüyorduk iletinizi. Diyor ki TRT radyoları sayesinde öyle güzel dostluklar edindik ki birkaç gün yazmasam hemen TRT radyo dostlarım soruyorlar neden yazmadınız diye. İyi ki radyomuz var, iyi ki sizler varsınız. Teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz diyor Oktay Hançer. Erciş'ten bizim dinleyicimizdir. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan yazmıştı. Sıradaki türkümüzü bekleyen dinleyicilerimizdendi. Efem Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan merhaba dedi herkese. Veli Özdemir Adıyaman'dan günaydın diyor. Aksaray'dan Kamil Şişman'ın selamları var. Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız. Konya Cihan Beyli Karabağ'dan Mevlüt Karaca. Türkan Şekerci memleketim Kastamonu'dan günaydın iyi yayınlar diliyorum diye yazdı. Kırklar elinden Fatih Kağıtçıoğlu. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan. İzmir'den Savaş Özat'a. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan sıradaki türkümüzü bekleyen isimler. Şimdi önce Arzu Akmeşe'ye kulak veriyoruz. Aylı Gece Serin Külek Göyçemen türküsünde, ardından da Zehra Ganioğlu sizlere Iğdır'ın türküsüyle seslenecek. Bahçelerde Barım Var.

Fatih Kısaparmağ, Erkan Sürmen'in derlemesi, Iğdır'ın türküsü Bahçelarda Barım Var, Zehra Ganioğlu yorumuyla sizlere ulaştı. Saat 9.37'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Bir Van türküsüne ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz var. Özay Soy'dan diyor ki, Van Gölü Anadolu Lisesi 97 yılı mezunlarına armağan ediyorum bu türküyü. Sizler için türkü seslendiriyor. Van'a gel.

9.43 oldu saatimiz. Sevgili Sabahat Aslan yorumuyla dinledik Nide'nin türküsünü, Çekin Halay Düzülsün. Efendim bir sona daha yaklaşıyoruz. İsmail Özdemir yazmış, günaydın, hayırlı günler diliyorum Çanakkale'de. Burada her zaman sizinleyim, sağ olsun. Ormanbeyliköy Tokat'tan İlyas Aydın, Turan Akman Erkılıç, güzel türkülerimiz, özellikle de Eskişehir türkümüz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun efendim. Yasin Alkan Uşaklıoğlu, sıradaki türkümüzü isteyen dinleyenlerimizden. Instagram'a döndüğümüzde iletisini görüyoruz. Rahman Cengiz, güzel bir hafta diliyorum sizlere dedi. Gürol Seçil Kara çifti bizi Muğla yatağından takip ettiler ve türkülerimize ortak oldular. Şimdi sanatçımız sizler için seslendirecek, Sibel Güzel'i, Celal Güzelses'in Diyarbakır'ın o sevilen türküsünde dinleyeceğiz. Diyecek ki, nare esvap yıkıyor, köpükteşten akıyor, naremin kaşı gözü ciğerimi yakıyor.

Ve artık geldik veda zamanına efendim. Sabah 7'de başladığımız yayınımız TRT Türkü'de sabah programı TRT Türkü frekansından yaklaşık 3 saat boyunca canlı yayınla sizlere ulaştı. Bugün belki programımızı ilk kez dinlediniz. Haftanın 7 günü sabah 7-10 arası bizler İstanbul'dan size sesleniyoruz. Son 2 saatini programımızın isteklere ayırıyoruz. Sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimiz de bizleri bugün de yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Son türkümüzü armağan edeceğimiz dinleyicilerimiz var. Kayseri'den Davut Güleç yazmıştı. Medeniyetler ve tarih kokan Kayseri'den sizlere selam gönderiyorum. Türkülerimizi torunlarıma, aileme, eşime ve sevdiklerime armağan ediyorum demişlerdi. Efendim son olarak halaylarla hoşça kalın diyeceğiz size. Sabahat Akkiraz seslenirken biz de vedamızı yapmış olacağız. Nuray Soy'dan Muzaffer Ayyıldız, Pınar Kundakçı Temel tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas Bostankaya yöresine ait Değirmen Dört Dolanır türküsünde geçen pürçek ve şakşak sözcükleri. Sen kahkül koy ben pürçek, görek hangimiz gökçek diyor türkümüz. Burada geçen pürçek kelimesi şakaklardan sarkan saç, zülüf demektir. Değirmen üstü şakşak, küstün ise barışak mısrasında geçen şakşak ise farklı anlamları bulunmakla birlikte türkümüzde değirmende buğday tanelerinin döküldüğü yer manasında kullanılmıştır. Şimdi Remziye Akkaplan'dan derlenen bu türküyü İclal Akkaplan'dan

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, Libya'daki askeri ve siyasi kurumların birleştirilmesine yönelik müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Görüşmede Libya ve bölgedeki gelişmelerle Türkiye ile Libya arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Türk kökenli Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Ülkedeki 10 siyasi partinin yarıştığı seçimde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Seçimlerde 5 siyasi partinin %5 barajını geçtiği bildirildi. İsrail bağlantılı kişiler tarafından yönetilen yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 203 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerin yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle yüksek miktarda vurgun yapan suç şebekesinin üyesi olduğu belirlenmişti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 kişi gözaltında bulunuyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre serin hava koşulları hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de hafta ortasından itibaren hava serinleyecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Spor, Rize Spor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Urfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0 ve Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: İskilip'ten, Çarşı'nın Doçenti'nden TRT Türkiye'ye selamlar. Ben ayağında kundura istiyorum. Tüm İskiliplilere gelsin.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivlerinden bir Yurttan Sesler programıyla tekrar sizinleyiz. Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'na kulak vereceğiz bugün. Koro ilk olarak Sabahattin Türkoğlu'ndan alınan Edirne türküsüyle sizlerle olacak. Ağlama Kazibem, sızlama Kazibem, ben yine gelirim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep Sarılar Köyü'ne ait türküde Turan Engin'i dinliyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

solistimiz Mine Yalçın, Erzincan Tercan türküsüyle geliyor mikrofona. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti figanım, ahım, bu da gelir.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'nun kadın sesleri Antalya Korkuteli türküsü seslendirecek. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet Şirin'den derlemiş. Fesliyenin bir budağı mavidir. Sen gidersen beni kimler avudur?

Yurttan Sesler programı Hasan Sözeri'den alınan Rize türküsüyle devam ediyor. Ülkü Beşgül geliyor mikrofona. Tabancamın sapını gülle donatacağım.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Yıldız Demirkol Savaş ve Ali Çakar'dan türküler dinliyoruz. İlk olarak Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınan bir eski ve hemen ardından Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derlemiş olduğu bir Amasya türküsüyle sanatçımız Yıldız Demirkol Savaş'a kulak veriyoruz.

Şimdi de Ekrem Yeşilada'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kıbrıs türküsü ve daha sonra Mehmet Usta'dan alınan Isparta yöresine ait bir ezgiyle solistimiz Ali Çakar bizlerle.

son bir türküyle programımızı noktalıyoruz. Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat yöresine ait bir ezgiyle Ali Çakar'ın yorumunu dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4:02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir," dedi. İstanbul'da düzenlenen gayrimenkul satışı üzerinden yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağlayan kişilere yönelik operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmada aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin vatandaşlık edinme sürecinin ise devam ettiği anlaşıldı. Gayrimenkul satışı çerçevesinde 3,5 milyar lirayı aşkın işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı elde ettiği belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edileceğini açıkladı. Almanya'nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Türk kökenli Elif Eralp'i başbakanlığa aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD %37,9 ile oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Yunanistan'dan Türkiye'ye giren bir minibüste 65 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu maddelerin koltukların altına gizlendiği belirlendi. Jandarma ekipleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde Lice ve Kulp ilçelerindeki 99 yasa dışı kenevir ekim alanı imha edildi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali bu yıl ikinci kez sinema severlerle buluşacak. 26 ve 27 Eylül günlerinde 75 kentte düzenlenecek festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunuluyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı İstanbul'daki hazırlıklarına başlıyor. A Yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma akşamı Fransa'ya karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, günün bu güzel saatinde yine güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Yılmaz İpek Stüdyosu'nda yerlerimizi aldık. Bugün İzmir Radyosu'nun yine çok değerli bir sanatçısını ağırlıyoruz. Çalar söyler geleneğinin en güçlü temsilcilerinden sevgili Tuğba Ger'le yaklaşık bir saat sürecek türkü şölenimiz başladı. Bugün program yapımcımız Esra Eren, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bir saat boyunca keyifli bir öğlen geçirmenizi diliyoruz. Sevgili Tuğba Ger, iyi haftalar, hoş geldin. Yepyeni bir haftaya türkülerin güzel enerjisiyle, senin güzel enerjinle başladık. Ne kadar da güzel, çok da sevilen bir İzmir Zeybe'yi seslendirdin.
1: Evet, İzmir'imizin en güzel türkülerinden bir tanesi. Milli Marşı da diyebileceğimiz bir türkü.
0: Gerçekten.
1: Çok da sevilen bir türküdür.
0: Sen de ne kadar güzel okudun, çaldın, söyledin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm dinleyenlerimize, gönül dostlarımıza, türkü severlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her hafta olduğu gibi yine birbirinden güzel türküler paylaşacağız. Sizinle, sevgili dinleyenlerimizle. Leyla'cığım sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler.
1: Güzel bir program olmasını diliyorum.
0: Öyle olacak, ben çok eminim. Şahane bir açılış yaptık, öyle de gidecek. Peki şimdi İzmir'den sonra sıradaki türkümüz hangi yöreden olacak?
1: Şimdi İzmir'den yakın bir yere gidelim.
0: Uzaklaşmayalım.
1: Uzaklaşmayalım, Burdur'umuza gidelim. Derleyen Hamit Çin'e, evet. Onu da yakın zamanda çok değerli bir hocamız Hamit Çin'e. Hı hı. Allah rahmet eylesin diyoruz.
0: Mekanı
1: o derlemiş,
0: cennet
1: mekanı cennet olsun. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok güzel,
1: keyifli,
0: çok
1: hoş
0: keyifli bir türkü. Evet. Gerçekten gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Efendim,
1: ederim.
0: Sevgili dinleyenlerimiz de biliyorlar, bugünkü programımız Türk Halk Müziği'nde çalıp söyleme geleneği, icracının bağlamayla çalarken aynı zamanda türkü söylediği ve icra ile üretimin de anlık olarak bütünleştiği çok geleneksel yapılardan biri. Stüdyomuzda da sevgili sanatçımız Tuğba Ger'le bu geleneği canlı olarak yaşarken bu icranın ustalarının da arşivlerimizdeki kayıtlarına yer verelim istiyoruz sevgili Tuğba. Şimdi müsaadenle ilk isim radyomuzun emektar sanatçılarından Kıymet Umut Unutlu Şenli, bir Antalya türküsü.
1: Kıymet Unutma Şenli, evet.
0: Evet, Kıymet Unutma Şenli'den dinleyeceğiz, bir Antalya türküsünü çalıp söyleyecek. Antalya'nın mor üzümü diyoruz şimdi.

0: Türkülerle gün ortası devam ediyor. Sevgili Tuğba Ger'in sazından ve sözünden dökülen birbirinden güzel türkülerle. Sevgili Tuğba, sıradaki türkümüz Mersin.
1: Evet, Silifke Mut yöremiz. Musa Eroğlu'ndan alınmış.
0: Evet.
1: Çok sevilen türkülerden biri yine. Musa Eroğlu'na da buradan uzun ömürler diliyoruz sağlıkla beraber.
0: Sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Şu yüce dağların karı eridi diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık. Sevgili Tuğba Gerçal'dı söyledim. Bu güzel Mersin türküsünü ve sıradaki türkümüz gerçekten çok sevilen, çok istek alan.
1: Ama en çok seni sevdiğim.
0: Benim çok sevdiğim, senin de senden de dinlemeyi çok sevdiğim bir türkü. Mihriban'ı söyleyip çalıp söyleyecek sevgili Tuğba Gerçal. Biz de keyifle dinleyeceğiz. Buyurunuz.

0: Teşekkürler.
1: Gönüllere dokundun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili
0: ben
1: Tuğba Ger.
0: Ben de teşekkür ederim Nilacığım.
1: Bu güzel keyifli türkü için saatlerimiz 12.27'yi gösterdi bile. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sırada yine bir emektar sanatçımız var. Cengiz Özkan'ın sesi ve sazından dinleyeceğimiz bir güzel türküyle devam ediyoruz. Havada turna sesi diyoruz şimdi de.

0: Efendim yeniden stüdyomuzdayız. Yılmaz İpek stüdyosunda sanatçımız Tuğba Ger sizler için çalıp söylemeyi sürdürüyor. Sevgili Tuğba, bu kez
1: Erzurum'a gidelim.
0: Uzaklaşalım. Evet, gidelim.
1: Raci Alkır'dan alınan çok güzel, benim çok sevdiğim türkülerden birisi bu da. Hı hı. Seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık sevgili Tuğba. Şimdi çok güzel bir türkü var sırada. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Ne olsa da kışın sonu bahardır. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğunu hatırımıza getiren, dertli gönüllere merhem olan ölümsüz bir deyiş var sırada. Tuğba Ger taşıyacak radyolarınıza Aşık Daimi'nin o asil nefesinden süzülen bir Erzincan türküsünü hep birlikte dinleyeceğiz. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger seslendirdi, çaldı, söyledi bu güzel türküyü. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım dedik. Türkülerle gün ortasında efendim, şimdi de çalar söyler geleneğinin en güçlü ozanlarından birine, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a emanet edeceğiz mikrofonlarımızı. Çok sevilen bir türküsünü çalıp okuyacak. Kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi diyoruz şimdi de.

0: Türkülerle gün ortasında sanatçımız Tuğba Ger'le olan birlikteliğimiz programımızın sonuna doğru yaklaşırken hareketli türkülerle devam edecek değerli türkü dostlarımız. Şimdi Karadeniz'e düşüreceğiz yolumuzu.
1: Mevsim. Dediniz ki ve sen bu yaylaları yaylayamazsın.
0: Buyurunuz diyelim bakalım.
1: Dilimiz döndü değil mi?
0: Döndü.
1: Biraz zor oluyor bu yörede.
0: Evet.

0: Çok teşekkürler. Bu güzel, keyifli Karadeniz türküsü için sevgili Tuğba Ger çaldı, söyledi. Ve yavaş yavaş da programın sonuna geldik sevgili Tuğba. Keyifle evet. geçti. Nasıl geçti anlamadık
1: bence de,
0: gerçekten. Şimdi programımızın sonunda bir oyun havasına bağlı olarak Bilecik Söğüt yöresinden bir türküyle veda edeceğiz dinleyicilerimize. Şu söğütte bir kuş var, kanedinde gümüş var. Gitti de yarim gelmedi, elbet bunda bir iş var diyeceğiz. Ve bugünkü programımızı mümkün kalan yapımcımız Esra Eren, sesimizi sizlere ulaştıran ton meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le hem sevgili Tuğba Ger'e hem de siz sevgili türkü dostlarımıza TRT Türkü frekansında bizlerle bu keyifli saati geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Türkülerimizle selamlıyoruz bugün de sizi. Bizim ellerden sizin ellere selam olsun diyerek başlatıyoruz yayınımızı. Yine türkülerimiz bize eşlik edecek, günümüze eşlik edecek, biz türkülerimize eşlik edecek. Onların yolunda ilerleyeceğiz bugün. Onların mihmandarlığında ilerleyeceğiz her zaman olduğu gibi bizim eller programında. Türkülerimiz var, biz ekip olarak hazırız. Siz de hazırsanız başlatalım programı. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi size ulaştıracak isim. Spikeriniz ben Hande Zeynep. Zeynep Şengül. Bir türküyle başlıyoruz, bir Azerbaycan türküsüyle başlıyoruz. Yöre yöre, diyar diyar gezeceğiz türkülerimizle bugün de her zaman olduğu gibi. Ayten Şenyurt seslendiriyor. Araz üstte, buz üstte, kebap yanar köz üstte. Hoş geldiniz.

Azerbaycan'ın ardından Kerkük yöresine de bir selam gönderelim. Kerkük'e de bir selam gönderelim sevgili dinleyenlerimiz. Hakan Ünal seslendiriyor dinleyeceğiniz Kerkük türküsünü. Helli'den dağlar kamış.

Güzel Anadolu'muzun güzel topraklarından Tunceli'deyiz sevgili dinleyenlerimiz. Süleyman Yıldız'ın derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe yorumuyla dinletiyoruz size. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurumlu sanatçımız Nurullah Akçayır'dan bir türkü dinletiyoruz size. Aşık Yaşar Reyhani'den alınan bir türküyü seslendiriyor. Yare bir çiçek.

Tuncay Kemer Taşı dinleyelim. Bir Şanlıurfa türküsünde sevgili dinleyenlerimiz, Bakır Yurtsever'den alınan bir türkü bu. Tuncay Kemer Taş diyor ki: "Ağlarım, gülenim yok."

Sevgili dinleyenlerimiz, bir uzun hava dinlettik size ve biraz hüzünlendik. Şimdi bir gurbet türküsü dinletiyoruz. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden Erzincan yöresindeyiz. Yolumuz gurbete düştü.

Saatimiz 13.37'yi gösterirken sevgili dinleyenlerimiz, biz Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Bir Erzurum türküsüyle devam ediyoruz programa. Şerife Hatun seslendiriyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hep birlikte kulak verelim.

Erzurum'un ardından Elazığ yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Türküyü Ender Balkır'ın sesinden dinletiyoruz size. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi de türkümüzü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Gönül.

Bir Erzincan türküsünü dinleyelim. İzzet Altınmeşe'nin derlediği Fatih Kısaparmak İzzet Altınmeşe ile birlikte seslendiriyor. Odasına vardım Gayfe Büşürür.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de türkülerimize eşlik ettik. Onlar söylediler, biz dinledik, biz dinledik, onlar söyledi. Her zaman olduğu gibi Bizim Eller programının da bu vesileyle sonuna geldik. Son türkümüzü yayınladık ama sevgili dinleyenlerimiz, bir türkümüz daha var. Bizi kapatın.

arkadaşlarımıza devrederken türkülerim sizinle buluşmayı sürdürecek. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ederken yarın için sizden söz alıyoruz. Biz yine buralarda olacağız. Gelirseniz bekleriz Erzurum'a. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında bir sorun olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Adanalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirenlere soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını açıkladı. Türkiye sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunda güneş ve rüzgar yatırımlarını büyütüyor. Geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saati aşkın elektrik üretildi. Yaklaşık 355 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız dedi. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ilk görevi için hazırlıklarda sona gelindi. Platformun Ekim ayı sonunda göreve başlamasıyla Sakarya gaz sahasında ikinci faza geçilecek. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunması, kabiliyetlerin geliştirilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları gibi hususlar ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Diyarbakır'da jandarma yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenledi. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonda ele geçirilen 217.608 kök kenevir imha edildi. Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaklaşık 900 yıllık bir medresenin izlerine ulaşıldı. Ortaya çıkarılan kalıntıların Danişmendliler dönemine ait olduğu belirlendi. Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 1500 salonda gösterilecek. Biletler 90 liradan satışa sunulurken programda farklı türlerde yapımlar yer alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olduğu ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'da birçok noktayı hedef aldı. Moskova'da seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek. Haberleri sunduk.

Yürekteki sevda yangınını gözler, yürekteki sevda yangını gözlerden okunur, davranışlarımızda görünür. Sevda dediğimiz şey kalıplara, kelimelere, sözlere sığmaz bazen. Belki insan sayısı kadar farklı yolları vardır o sevdayı göstermenin. Yürekteki o yangın gözlerden okundukça, hayatımıza dokundukça, aradan geçen zamanla o ateşin alevi harlanır ve bir ömür süren sevdalara ve ezgilere dönüşür. Bozkır'dan Karadeniz'in yeşiline, Ege'nin zeybeğinden Doğu'nun uzun havalarına. Türkiye haritasında uzun bir yolculuğa çıkıyoruz yine bugün. Yol arkadaşınız olmaya geldik. Acısıyla, tatlısıyla, ömürlük sevdalara yer verdiğimiz Türkü Diyarı programından tüm türkü severlere saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Radyolarınızın başındaki seyir halinde direksiyon sallayan, evinde sıcacık çayını yudumlayan, işinin başında alın teri döken dostlar, günün yorgunluğuna küçük bir mola vermek veya işinizi yaparken bizlere eşlik etmek ister misiniz? Türkülerin o sıcacık kucağında buluşmak üzere bizler Türkü Diyarı ekibi olarak hazırız. Sizler de hazır mısınız? Radyoları başında bize kulak veren tüm dinleyicilerimizi Diyarbakır'daki radyo evimizden en içten dileklerimizle selamlıyor ve program ekibimize takdim ediyoruz. Birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bu programı sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, sevda kalıplara da sözlere de sığmaz dedik. Kimi zaman ruhumuz huzurla dolar, bazen tarifsiz bir hüzüne boğuluruz. İçimizdeki o sevda ateşinin bizi yakıp kül ettiği hissine kapılırız. İşte o vakit bir türkü yetişir imdadımıza ve anlar ruh halimizi. Hangi bağım babanı sen gülü sen, aldın aklım beni ettin deli sen. 40 yıl kalsa yine kendim olumsan. İsterim ki bir gün evvel gelesin. Mezopotamya'nın incisi Diyarbakır, asırlardır en güzel sevdaları ve vefayı çok başarılı bir şekilde türkülerle dile getiriyor. Zamanın unutturamadığı, uzaklardaki en katıksız sevdalar bu kadim coğrafyada türkülere yansıyor her daim. Diyarbakır'ımızın köklü müzik kültüründen süzülüp gelen bu eşsiz ezgi, değerli sanatçımız Aysun Gültekin'in güçlü yorumuyla birleşecek, sadakatin ve sevdiceğini sabırla beklemenin en güzel nişanesi olacak. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği bu türküyle sanatçımız sizlerle.

Değerli dinleyenler, bazı türküler vardır sadece bir melodi değil, buram buram hasret, içten bir sitem ve sarsılmaz bir sevda taşır. Sazın teline hel vurulduğunda içimizi ısıtır, dilimize dolanan o zarafet dolu hitap çınlar kulağımızda. Yeni Nur Ada o cana can katan, yürekten kopup gelen tatlı seslenişiyle Aybalam diyecek ses vereceği türküyle. Bu eşsiz ezgi, uzaklarda olup da sesini duymak istediğiniz, gözlerinin içine bakıp Aybalam demek istediğiniz, tüm sevdiklerinize ve radyolarının başında yüreği sevgiyle çarpan herkese gelsin. Eşkine yüreğimi yıllarca bağlamışım, sevincine sevinip derdine ağlamışım. Geceler sabah olmaz hasretine yanmışım, hayalinle uyuyup derdinle uyanmışım. Haydar Timisi ve Bülent Kaya'nın repertuarımıza kazandırdığı bu türküyü sanatçımız Yeni Nur Ada kanatlandırıp uçuracak.

Düğünlerde, eğlencelerde defalarca duyduğumuz aman şeker oğlan türküsünü neredeyse hepimiz biliriz değerli türkü severler. Daha ilk ezgilerinde insanın içini kıpır kıpır eden, neşesiyle yerinde durdurmayan bu eseri sizlerle buluşturacağız şimdi. Kayadan bakan oğlan, gömleği keten oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Bakalım bizim şeker oğlan kimlere darılmış, nerelerde yatmış, neler yapıyormuş. Burhan Gökalp'in Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara yöresinin bu hareketli türküsünü Sümer Ezgün'ün keyifli yorumuyla dinletiyoruz.

Muazzam bir ezgiyle programımız devam ediyor değerli dinleyenler. Bazı türküler sadece kulağa değil, doğrudan ruhumuza hitap eder. Dizelerinde yılların birikimini, bilgeliği ve içten bir hürmeti taşır. Sazın teline her vurulduğunda bizi Anadolu'nun o sıcacık meclislerine, dedelerimizin, ozanlarımızın sohbetine götüren nadide bir eser yükseliyor frekanslarımızdan şimdi de. Yetimen vurulmuşam ben.

Ciğerden yanmışam. Gözüm onun için ağlar. Çünkü yetim kalmışam. Mehmet Özbek'in Fahrettin Ergenç'ten derlediği bu anlamlı Kerkük türküsü, değerli ozanlarımızın mirasına sahip çıkanlara, büyüklerimize saygıyı ve sevgiyi yüreğinde taşıyan tüm türkü dostlarına gelsin. Bu türküye halk müziğimizin sevilen sesi Selma Geçer hayat veriyor.

Selma Geçer'den dinledik. Dede dede, can dede dede sanatçı. Sevgili dinleyenler, bazı türküler vardır. Her dinlediğimizde ağlamamak için kendimizi zor tutar ve gözümüzden birkaç damla yaşın akmasına engel olamayız. Sesimiz yettiğince eşlik eder, gözlerimizi kapattığımızdaysa kendimizi başka diyarlarda buluruz. Şimdi sizleri bu duyguları barındıran bir türküyle buluşturacağız. Öğrünü öğrünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden, sevdiğimi bana yasla yaradan, şenol yaylam, şenol bedir geliyor. Sivas'ın yayla havasını yaşatan bu güzel türküyü her dinlediğimizde içimiz acır, bazı bizi dertten derde salar. İhsan Öztürk'ün derlediği bu türküyü de Medine Köseoğlu derlemiş, Kubat seslendiriyor şimdi.

Bir tarafta harman zamanı, tarlaların tozu ve Emir Dağ'ın dumanı. Diğer tarafta birbirini çok seven ama kaderin ayırdığı iki insan. Harmana sererler sarı samanı, hiç gitmiyor Emir Dağ'ın dumanı. Gel otur yanıma canım sevdiğim, ayrılık mı olur bayram zamanı, yayla zamanı. Afyon'un Emirdağ yöresinden gelen bu türkü, rivayete göre Tırpancı Kara Yusuf'la Elif'in kavuşamayan aşkından doğan acıyı anlatıyor. Kara Yusuf sevdiği Elif'i görmek için yolları gözler. Ancak Elif ailesinin isteğiyle başka biriyle evlendirilir. Geriye ise söylenemeyen sözler, yarım kalan çok büyük bir sevda ve Emir Dağ'ın üzerinden hiç eksilmeyen duman kalır. Şimdi Halit Rıfat Aydemir ve Pınar Halaç'ın birlikte kaynaklık ettiği bu türküyü Emine Akmeş'e sizler için seslendirecek ve siz de bu türkünün o hüzünlü sevda hikayesini iliklerinize kadar hissedeceksiniz sevgili türkü dostları.

0: TRT Türkü.
1: Bazı ezgiler vardır ki daha ilk notasında insanı alıp uzaklara, sabahın ilk ışıklarıyla uyanan o eşsiz sevdalara götürür. Şimdi frekanslarımızda böylesine güzel bir türküyle halk müziğimizin güçlü sesi Sabahat Akkiraz'ın o boğulu ve derin yorumuyla ruh bulan içten bir sitem ve tutkulu bir çağrı yükseliyor. Sabah erken uyandım, yârim yanımda sandım. Çok cahildim, inandım, yârim sözüne kandım. Radyoları başında günün bu zaman dilimini türkülerle karşılayan siz kıymetli dinleyicilerimiz, bu durut türkü seher vaktinde sevdasına uyananlara, yüreğinde umutla sabahı bekleyen tüm türkü dostlarına gelsin.

Türkü diyarında şimdi de kadim Anadolu'nun o samimi topraklarından, kerpiç evlerin arasından yükselen en güzel ezgilerden biri alıyor sırayı değerli türkü severler. Bahçede güller açmış, gidek havuz başına, insaf merhamet eyle, bak gözümün yaşına. Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği bu türkü Diyarbakır yöremizin sevda yüklü türkülerinden biri. İbrahim Tatlıses sanatçımızın sesinden dinleteceğiz. Bu sanatçımızın eşsiz sesi bu eserde yalnızca bu güzel türküyü sizlere dinletmeyecek. Özlemi, sevgiyi ve gözyaşını beraberinde taşıyacak radyolarınıza.

Türkü diyarında etkileyici sözlerin ve birbirinden seçkin ezgilerin izini sürmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sırada Kerkük yöresine ait neşeli ritmi ve kendine has üslubuyla hafızlara kazınan hareketli bir türkü var. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. He deduv gellem gellem, gelmedi her görmemiş. Kerkük kızı Selime ve Abdurrahman Kızılay'ın birlikte kaynaklık ettiği bu türküyle mikrofonumuzu türkülerimizin neşeli sesi İclal Akkaplan'a bırakıyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi de sizleri taş plağın hışırtıları arasından süzülen Anadolu'nun en hüzünlü türkülerinden biriyle buluşturuyoruz. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Taş plağa kayıtlı bu eşsiz eser, plağın oluklarında yalnızca ses niteliğinde değil, yaşanmışlıkların, ayrılıkların ve Anadolu'muzun hafızasında saklı olarak arşivimizdeki yerini her daim muhafaza ediyor. Nida Tüfekçi'nin repertuarımıza kazandırdığı bu güzel Yozgat türküsünü Nezahat Bayramçınar'ın Taş Plağı'ndan hep birlikte dinleyelim.

Günün bu saatinde yüreğimize yük olan ne varsa hepsini bir kenara bırakın sevgili türkü severler. Hani derler ya, her karanlık gecenin bir sabahı var diye. Ama bazen insan o sabahı beklerken yorulur. Yürek yangın yeri olsa, gözlerden dökülen her damla yaş ömrümüzden çalıyor. Bu yüzden değmez üzülmeye, hiç kimse ve hiçbir şey bizi o güzel gözlerimizden bir damla yaş dökmeye mecbur kılmamalı. Şimdi ritmimizi hafifçe yavaşlatıyoruz. Ve sıradaki türküyü hüzne ve ayrılığa inat, artık gülmek benim de hakkım diyen tüm yalnız yüreklere gönderiyoruz. Seherde uyanasan, benim gibi yanasan, yaralı bülbül gibi daldan dala konasan. Hayat tüm güzellikleriyle devam ediyor ve biz güldükçe dünya daha da güzelleşiyor. Mikrofonda bizler, yüreğimizde siz değerli dinleyenlerimiz. Bu türkü artık yeter deyip yeniden gülümsemeyi seçenlere gelsin. Salih Urhan'ın derlemesiyle hayat bulan bu eseri Urfa Ahengi grubu kanatlandırıp uçuruyor. Ağlama gülüm yeter.

hazırlamıştı. Türkü Diyarı programımızı, sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, yarın aynı saatte Türkülerin Yarenliği'nde yine bu frekansta buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan bir Diyarbakır türküsüyle ayrılacağız. Yusuf Tapan'ın Zülkü Faltan'dan derlediği türkümüzü sanatçımız Oğuz Aksaç'ın yorumuyla dinletiyoruz son olarak. Yeni kapıda atlılar, dizilmiş sini tatlılar. Kız sen beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar. Hoşçakalın.

TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından selamlarımızla. Karadeniz'den programı başladı. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Türkiye'yi türkülerle yöre yöre dolaşacağız yine. İlk olarak Ordu'dayız. Nurettin Çamlıdağ söylüyor. Yar sana beşik alayım mı?

Fethi Gencaloğlu'nun denilmiş Ordu türküsünü dinledik. İkinci türkümüz Trabzon yöresine ait. Kaynak kişi Hüseyin Dilaver. Cemile Cevher'den dinleyeceğiz. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu? Sevdim de alamadım. Böyle sevda olur mu?

TRT Türkü. Karadeniz'den programında birlikteliğimiz sürüyor. Gürkan Özpeker'i Çorum yöresine ait bir uzun havada dinleyeceğiz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Ben dertliyim diye şikayet etme. Aşıklara böyle cefa az gelir.

Bugünkü solistimiz Muammer Ketencioğlu, türkümüz Ankara yöresine ait. Bir gemim var adalara yaslanır, yağmur yağar, yelkenleri ıslanır.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Şahin Gültekin'in seslendireceği türküyle Samsun'dayız. Kaynak kişi Faik Ukutgen. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Anadolu'yu türkülerin kanadında köşe bucak dolaşmaya devam edelim. Şimdi uğrayacağımız yer Batı Karadeniz'in güzel ili Bartın. Sadi Yaver Ataman'dan alınmış türküyü Bircan Pullukçuoğlu seslendiriyor. Odasında halıyım, kıymatlı pahalıyım. Dostlar düşmanlar bilsin, ben bir yiğit malıyım.

0: TRT Türkü.
1: Radyo tarihimizin değerli seslerinden Neriman Altındağ Tüfekçi, Gümüşhane Kelkit yöresine ait türküyle radyomuzda. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar seki bağlar. Muratlı murad almış, muratsız her gün ağlar.

Karadeniz'den programı Ümit Tokcan'dan dinleyeceğimiz Giresun türküsüyle devam ediyor. Türkü Nejat Buhara'dan alınmış. Giresun'un evleri.

Güzel bir Azeri türküde Gülseren Tatlıpınar'ı dinleyelim. Seher vakti sen tarlaya gidende, ses yayılır dört bir yana Süreyya. Elindeki gonca gülü derende, gelmeye sen bizim ele Süreyya.

Refik Başaran'dan alınmış Orta Anadolu türküsünü Fahrettin Çelik'in sesinden dinledik. Şimdi Sibel Güzel bir Rumeli türküsünü seslendirecek.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. Türkiye sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunda güneş ve rüzgar yatırımlarını büyütüyor. Geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saati aşkın elektrik üretildi. Yaklaşık 355 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir

keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Etimaden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında Filistinli çocukları unutmadı. Gazze'de yaşanan drama duyarlılık oluşturmak amacıyla yurdun farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için uçurtma uçurdu. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildiği işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Şiddetli yağışlar Asya kıtasında etkili oluyor. Japonya'yı vuran tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hindistan'da sağanak sele yol açtı. 5 kişi öldü. Malezya'da da sel meydana geldi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 0, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Gün sıcaktı ama akşamın serinliği kendini gösteriyor. Türkülerde sıcakla serin arasındaki o tatlı çizgiyi duyacağız bugün. Programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Tolga Çandar seslendiriyor. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü. Bırak döksün ipek saçlar düşünü.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Özay Gönlüm'ü anacağız kendi sesinden. Gıcır gıcır gelir yarın kanısı.

Dilek Karadağ'dan dinledik bu Kayseri türküsünü. Yeşil İpek Bükeyim. Sırada bir Muğla Fethiye türküsü var. Yayla yollarında kaldım yalınız.

Saat 16.26 sayın dinleyiciler. Akdeniz'in renklerindeki birlikteliğimizi sürdürüyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Şimdi Tülin Berbergil ve İbrahim Can birlikte seslendirecekler Denizli Acıpayam türküsünü. Derleyen kişi Özay Gönlüm, kaynak da Hüseyin Aktekin, Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Sonrasında da Gülşen Kutlu'yu dinleyeceğiz. Deniz üstü köpürür.

Akdeniz'in renkleri sona erdi sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Bansızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Serpil Kaya söylüyor, Silifke'nin yoğurdu.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Kerkük türküsü var. Abdurrahman Kızılay huzurlarınızda. Damımız ardı çöle.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Özbek'in derlemiş olduğu Azerbaycan türküsünü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Araz gelir gıygacı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada Saadet Karaca'ya ait bir Tekirdağ türküsüyle Rüstem Avcı var. İnce giyerim ince.

Sevgili dinleyenler, veda vakti geldi çattı Çukurova'dan programında. Bugün programı Murat Malsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere değerli dinleyenler, Hamit Çin'e ait olan bir türküyle veda ediyoruz. Ve Makbule Kaya huzurlarınızda. Hadi gayri sen de gel.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," dedi. "Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yarın ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları gibi hususlar ele alınacak. Eti Maden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Sayın dinleyiciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 1500 salonda gösterilecek. Biletler 90 liradan satışa sunulurken programda farklı türlerde yapımlar yer alacak. Spor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Diyarbakır ve Ordu 17, Antalya 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Sivas 11, Gaziantep ve Rize 18, Malatya 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece. Haberleri sunduk.

Fani kelimesi Arapça kökenli olup ölümlü, geçici, sonu olan ve kalıcı olmayan anlamlarına gelir. Dilimizde ve edebiyatımızda varlığını ebediyen sürdüremeyecek olan dünyayı, insan ömrünü ve maddi değerleri tanımlamak için kullanılır. Kelimenin temelinde ne kadar güçlü, güzel ya da varlıklı olunursa olunsun, her canlı ve durum için kaçınılmaz bir sonun var olduğu düşüncesini kapsar. Halk edebiyatında ve türkülerimizde fani kelimesi, insanı dünyevi hırslardan arındıran derin bir tefekkür unsurudur. Ozanlarımız bu kelimeye yer verirken, ömrün su gibi akıp geçtiğini, malın ve mülkün insanla birlikte gitmeyeceğini hatırlatırlar. Türkülerde geçen fani dünya vurgusu, insana sabırlı olmayı, kırgınlıkları bir kenara bırakmayı ve asıl değerli olanın gönül bağı olduğunu hatırlatır. Bugün çalacağımız türküde fani kavramı, dünyanın geçiciliği ve vefasızlığı karşısında insanın yaşadığı derin hüznü sitemli, hikmetli bir şekilde anlatır. Ömrün bir sonu olduğunu, fani dünyanın yalandığını anlatan güzel bir deyişe kulak verelim şimdi de. El vurup yâremi incitme tabip, bilmem saat bulmaz hicraneler var.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. İrem Çetinkol hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Sümer Ezgün'ün seslendireceği bir türküyle başlayacağız. Türkü Akşamı'na saat 20'yi gösterene dek dakikaları türkülerle kıymetlendireceğiz hep birlikte. Türkümüze Rıfat Balaban kaynaklık etmiş. Putinimin bağına düştüm gönül ağına. Yenile bir yer sevdim, o da geldi çağına.

Yöremiz Aksaray, Muzaffer Sarı Sözen Ahmet Gürses'ten almış türkü, Çiğdem Gürdal söylüyor. Karabiber aş mı olur, bundan güzel kaş mı olur?

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında. Şerife Hatun seslendiriyor Nevşehir türküsünü. Bu kez Muzaffer Sarı Sözen, Emsali Aras'tan almış türküyü. Gül koydum gül tasına, havlının ortasına. Okka püskül takınmış kuluncun ortasına.

Barış Akpınar'la Mersin'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Cavit Erden'den almış sanatçımızın söyleyeceği türküyü. Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana bal ile mi yoğurdu?

Ali Demirhan seslendirdi dinlediğimiz Konya türküsünü. Nazlı Öksüz'le Kütahya'ya gidiyoruz. Nida Tüfekçi Hisarlı Ahmet'ten derlemiş. Yasemen dalına yer neden eğmeli?

Muzaffer Sarı Sözen Bayram Çalışkan'dan derlemiş. Hüseyin Turan'ın seslendireceği türkü. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya.

Türkü akşamında yöremiz Tokat, Şinasi Özkan, Ufuk Güneşen'den almış Münevver Özdemir'in söyleyeceği türkü. Topçam yaylası, düz yıldız ışılar, Tevfik'i vurdular, kanlar fışılar.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında değerli dinleyiciler. Neşet Ertaş'ın seslendireceği bir Kırşehir türküsüyle devam edecek program. Açma zülüflerin yellere karşı, senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder güllere karşı, o yar benim gülüm değil mi?

Yüreğimiz bu kez Bilecik Söğüt, Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Şimşek'ten almış Erol Köker'in seslendireceği türküyü. Bir incecik duman tüter bacadan, oku derler böyle sarhoş hocadan.

Emine Koç seslendiriyor sıradaki türkü, Konya Akşehir türküsü. Fakçı Mehmet'ten alınmış türkü. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır.

Zafer Albayrak seslendiriyor dinleyeceğimiz türküyü. Erzincan Tercan'a gidiyoruz. Aşık daimiden alınmış. Bugün canan geldi bize. Dudak saki diller meze. Yarim tazelerden taze. Koklamaya kıyamam ki.

19.42 gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Havva Karakaş seslendirdi türkümüzü. Öncesinde ise Özay Gönlüm Denizli'ye götürmüştü bizi. Bülent Aslan'la Trabzon'da soluklanacağız türkü akşamında. Ahmet Yamacı Hüseyin Dilaver'den almış türküyü. Oy benim sevdiceğim, olur mu böyle keder? Of sürmene yaylası 15 doktora bedel.

Gülşen Kutlu ile devam ediyoruz. Erol Parlak'ın kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı. Dağların ardındayım, garipler yurdundayım. El gününü gün eder, ben senin derdindeyim.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda vakit artık veda vakti. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın saat 18.10'u gösterdiğinde biz tekrar buluşabilmek ümidiyle huzurunuzdan ayrılacağız. Değerli radyo dinleyenleri, yarın da yine saat 20'yi gösterene dek türkülerle günün yorgunluğunu hafifleteceğiz, dakikaları kıymetlendireceğiz. Programımızın son türküsü birbirine bağlı halay türkülerinden oluşuyor. Nurullah Akçayır seslendiriyor. Her şey gönlünüzce olsun, keyifli bir akşam diliyoruz size. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu, Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi gelir çok uzaklardan, Tokat'ın yaylalarından, Zile'nin tepelerinden. Aşık Sadık'ın sazından, sesinden dökülür, hayatı anlatır. Işığın etrafında dönen pervanenin canı yansa da dönmeye devam ettiğini, hayatın da aynı bu pervanenin dönüşü gibi vazgeçilmez olduğunu söyler. Dünya fanidir, yalandır der. Ali Ekber Çiçek Usta'nın Sadık Doğanay'dan derlediği deyişi korodan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

Sevgili dinleyiciler, dert söyletir insanı. Hani deriz ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ayrılıksa hiçbir derde benzemez. Hele ki sevdiklerinden ayrılınca. Aşam anam bu dağların kurdu var. Yavru göçmüş ne virane yurdu var. Her yiğidin güne güne derdi var. Benim derdim hiçbirine benzemez. Muammer Özkavcı'nın Mükerrem Kemertaş'tan derlediği maya türü uzun havayla Didem Dilara Duman mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, dinlediğiniz uzun havaya açışı Kaval'la Fatih Koçer, Mey'le Mikail Geçer yaptım. Sevda çekmesi zordur. İnsanı kul eyler, yakar yakar kül eyler. Hele bir de araya gurbetlik girerse acıya esir eder. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Nida Tüfekçi hocamızın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe seslendiriyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır.

Sevgili dinleyiciler, derd ağırdır. Taşıması zordur. Bölmek gerek, paylaşmak gerek. Lokman Hekim'e de söylesen, kervanlara da yüklesen, dert bitmez, artar gitmez. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi, börek seninle. Eremem Lokman'a, çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi, börek seninle. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Sesten derlediği Sivas Divriği yöresinden türküyle Mesut Şimşek sizinle.

Sevgili dinleyiciler, halaylar yurdumuzun Orta, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yer alan oyunlu türlerdendir. Tek bölümlü olduğu gibi 2, 3, 4 bazen daha fazla bölümlerden oluşurlar. Genellikle ağırdan hızlıya doğru icra edilirler. Bu bölümlerin her birinin kendine özgü isimleri vardır. Örneğin ağırlama, birleme, ikileme, hoplatma, yanlama, horlama gibi. Şimdi programda Muzaffer Sarı Sözen Usta'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinden derlediği iki bölümlü halayın ağırlama bölümünü sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı Turan Engin, Davudi sesiyle yıllarca deyişleri, semahları, uzun havaları başarıyla seslendirmiş usta seslerdendir. Aslen Erzincanlı olan sanatçı, pek çok kırık hava, uzun havayı da kendine özgü tavrı, üslubuyla dillendirmiştir.

Onun sesinden birçok türkü dilden dile, gönülden gönüle dolaşmıştır. İşte bunlardan biri. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Turan Engin'in bağlama çalmayı öğrendim dediği usta Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden Pir Sultan Abdal'ın bu deyişini Şerife Hatun seslendirecek.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin sadece türküler dillendirmemiş, aynı zamanda onları TRT repertuarına da kazandırmıştır. Vardım hinterine kumaş getirdim. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Bugün ben bir güzel gördüm. Menzil almak ister isen, vardım kırklar kapısına, bunlardan bazılarıdır. Şimdi bu usta sesten Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Doğu Anadolu bölgesinden ağadı Senem Akdemir seslendirecek. Ahırında bu dert beni öldürür. Ey olmaz yaram dert derd üstüne. Halimi görenler aklın şaşırır. Gitti şadım, geldi gam gam üstüne.

Sevgili dinleyiciler, Turan Engin bir röportajında İstanbul Radyosu'na ilk gelişini şöyle anlatır. Tramvayla İstanbul Radyo Evi'nin önüne geldim. Radyoya girmeye cesaret edemedim. Eve dönmek istedim. Tam o sırada kulağımda şiddetli bir acı duydum. Birisi kulağımı tutmuş çekiştiriyor, bir taraftan da nereye gidiyorsun diye bağırıyordu. Döndüm baktım, Saadi Yaver Ataman. Meğer o da aynı tramvaydaymış ve arkamda oturuyormuş. Radyoya birlikte girdik, canlı yayındı. Ben orada Kuleden Kuleye adlı uzun havayı okudum. Peşine bir türkü bağla dedim. Karşımda hepsi hayranlık duyduğum, zevkle dinlediğim büyüklerimden oluşan bir koro vardı. Derdim çoktur hangisine yanayıma girdim. Bitirdiğimde yanaklarımdan öptü. Sevgili dinleyiciler, usta ses Turan Engin'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Şimdi onunla özdeşleşmiş Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Değişe ve kendisinin Aşık Şah Turna'dan derlediği Kahramanmaraş Elbistan yöresinden Uzun Hava'ya kulak veriyoruz. Solistimiz Gürsoy Babaoğlu. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Duvaz halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Duvaz-ı İmam, Duvaze veya İmam olarak da adlandırılır. Alevi ve Bektaşi şiirinde görülür. Duvazlar 12 imamı öven nefeslerdir. Gel Dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına. Dü cihanın rehnuması Şiir-i Yezdan aşkına. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla cürmüm Ulu Sübhan aşkına. Aşık Nesimi Çimen'den alınan nefesi korodan dinliyoruz.

Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilmi derler, şardan gelirim. Hak nasibini almış kudret eliyle, hünkâr Hacı Bektaş pirden gelirim. Erzincanlı aşık Davut Sulari'den alınan deyişi Zafer Albayrak seslendiriyor.

Alemde yarımı mene verseler, şu fani dünyada malı neylerem? Bir imdad olursa olsun Mevla'dan, hak mene yardımcı, kulu neylerem? Türkmen elinde aşıklık geleneğinin yaygın olduğu Telafer bölgesinden Muhammed Kasım Karakoyunlu'dan alınan bu türküyü Ahmet Tuzlu söyleyecek. Türküyü şefimiz Ali Haydar Gül derleyip notaya almış.

Gelemedim Eminem memlekete bu sene. Allah izin ederse gelirim yeni sene. Sevgili dinleyenler, Ahmet Altıntaş'tan alınan Rize yöresinden bu türküyle Ünal Sofuoğlu mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Ali Haydar Gül'ün Ahmet Yaşar Turanlı'dan derlediği Erzurum Olt yöresinden çevirme havasıyla veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Ferhat İnkaya, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz, yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Alpay Göçer, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan haftanın ilk gününden pazartesi akşamından selamlıyoruz sizi. Biz bugün de sözümüzü sazın avazına bağladık. Her bir telinde Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın o mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Bugün Türkiye programında bu yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak olan arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol. Ve ben Fedai Tekşahin, bugün evimizin konuğu, sesine aşina olduğumuz kıymetli bir arkadaşımız Emre Kızıl. Hoş geldin Emre'ciğim. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Siz de hoş geldiniz hocam.
0: Evet, programımıza Muzaffer Sarı Süzen'in İbrahim Bakır'dan derlediği güzel bir türküyle başladık. Mihrican mı değdi, gülüm mü soldu dedik. İkinci türkümüzde nereye doğru gideceksin Emre'ciğim? Sana hoş geldin dedikten sonra.
1: İkinci türkümüzde Sivas Şarkışla yöresine doğru gidelim. Veysel Baba'dan, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan güzel bir değiş diyelim.
0: Evet, İhsan Öztürk hocamızın derlediği güzel bir değiş yine Aşık Veysel Usta'dan, Emre Kızıl'dan dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Emre'ciğim. Ellerinize hocam. Sağlık arkadaşlar.
1: Sizin de ellerinize, İki gönüllerinize güzel sağlık. İş
0: okudu Emre Kızıl. Evet, Tokat, Sivas, Urfa, her yöreden türkülerimiz var. Şimdi ben de Muzaffer Sarı Süzen'in Şanlıurfa'dan derlediği güzel bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Seher

Evet, Urfa'ya doğru gittik efendim. Şimdi sırada yine güzel bir Hicaz türkümüz var. Rahmetli analım, geçen yıl hatırlayamıyorum, bu yılda olabilir, Mehmet Erenler hocamızı kaybettik. Tabii bir yıl olmadı henüz. Onun derlediği güzel bir türkü, Abbas Özden derlediği bir tokat türküsü. El çek tabip sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin.

0: TRT Türkü.
1: Evet Emre'cim, yine geldik sana. Nereye götüreceksin bizi?
2: Sanki sizin diyarlara gideceğiz gibi bir his var.
1: Zaten
2: şimdi
1: bizim
2: hocam.
1: Diyarlardaydık değil mi? Tokat'taydık.
2: Evet.
1: Sen hangi ilçeye götürüyorsun bizi?
2: Tokat Zile diyelim bu sefer.
1: Evet.
2: Yine Tokat'tan ayrılmayalım.
1: Sadık Doğanay değil mi?
2: Evet.
1: Bu konuda çok böyle bir iki kelime söylemek isterim. Sadık Doğanay'la tabii tanışma ve onun sazını dinleme şerefine nail oldum. Yaklaşık 10 yaşlarında.
2: Harika.
1: Görme engelli bir ozanımızdı. Aşık Sefil Kemter'in torunudur. Şimdi onlar uzun saplı sazı bağlamayı Aşık Veysel düzeni, yani bağlama düzeni çalarlardı. Tabii nedeni ise tenor ses olmalarından kaynaklı. Seslerini evet, öyle düzenlemişler. Yine bir akrabası yanında keman çalardı. Kemanı dizinde çalardı. Ve zakirlik yaparlardı. Çok güzel eserler bıraktı. Birçoğunu da Ali Ekber Çiçek rahmetli analım o derledi değil mi?
2: Rahmet olsun.
1: Bu türkümüzü kim derlemiş gözüküyor. Tokat
2: Necdet
1: Zile.
2: Kurt hocamız.
1: Aa, tabii abimiz. Necdet dostumuza da selam olsun. Yeni türkülerden bir tanesi repertuarımıza girmiş oldu. İlk defa dinleyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Doğru mu?
2: Evet, evet.
1: Buyur Emre'ciğim. Sen bir...

0: Ağzına sağlık Emre'cim.
1: Teşekkürler hocam.
0: İlk defa okundu yeni eserlerden. Bu daha doğrusu tabii yeni repertuarımıza girmiş eserlerden. Eserin kendisi eski ama. Şimdi sanıyorum Malatya'ya doğru gideceğiz. Ve Muharrem Temiz dostumuzun babasından alınan Aşık Seyit Meftuni. Bildiğim kadarıyla doğru mudur? Muharrem dostumuzun babasıdır. Yanlış bilgi vermeyelim. Kendisi de bir ozandır. TRT kurumunda yıllarca tonmeister olarak da çalışmıştır. Selam olsun kendisine.
1: Selam olsun hocamıza.
0: Onun bir eseri. Sen anons eder misin?
1: Dost cemalin benzer güneşe aya. Evet. Bakamam yüzüne yandırır beni. Aşığı küleyler sendeki ziya. Oh. Gonca güller gibi soldurur beni.
0: Sözün güzelliğine bak. Buyur dinliyoruz anneciğim.

0: Evet, Malatya'ya da uğramış olduk böylelikle. Şimdi tabii program olur da Bozkır'ın tezenesinden söylenmez mi? Kırşehir'e de gidelim değil mi?
1: Evet.
0: Neşet Usta'dan, Neşet Ertaş'tan alınan güzel türküyü de ben söylemeye çalışacağım dostlar. Aşkın beni deli eyledi.

0: Evet, Neşet Usta'dan güzel bir türkü söyledik. Bir de hareketli bir türküsü vardır, böyle çok bilinir, çok sevilir. Sevda ile ilgili bir türküsü. Sevda gitmiyor serde der. Onu söyleyelim mi arkadaşlar?
1: Düşürdün beni derde.
0: Evet, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Çaresizliğin ve ağır imtihanların çemberinden geçen insanın Yaradan'ın sevgisinden başka sığınacak bir kapısı olmadığını hissettiren derin bir deyiş var sırada. Yunus gibi aşka düşen bir gönlün yakarışını dile getiriyor. Emre Kızıl söylüyor. Ey Habibim senden başka ya ben kime yalvarayım?

0: Ağzına sağlık Emre'ciğim. Kimseye yalvarma.
1: Teşekkürler hocam.
0: Çok güzel bir değiş daha seslendirdin. Güzel. 10 dakikamız kaldı. Ne yapalım Emre'ciğim? İki türkülük vaktimiz var. Öyle bir türkü daha söyler misin?
1: Bence size devredelim.
0: Tamam. Ben mikrofonu bir türkü okuyayım burada o zaman. Ondan sonra

0: Senin sanki Türk'ünle
1: uyumlu olur mu?
0: Olur, olur.
1: Tamam.
0: Gözüküyor. Kürdi makamına geçmiş olduk. Uşak Ulucak köyündeyiz. Bahçanın harı mıyım, ben seni alır mıyım? Buyurun.

dedikçe uşağa da gitmiş olduk. Programımızın sonuna doğru yaklaştık Emre'cim. Bir türkümüz kaldı. Ben burada emeği geçen dostlarımızın, arkadaşlarımızın emeklerini okuyacağım. Kimler emek vermiş bu programda? Şöyle hemen koydum. Şuraya. Evet. Bugün de Türk Evi'nin sonuna geldik sevgili dostlar. Aşıkların telinden dökülen deyişler ve yüreğimizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize İzmir'den konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çokyürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Eroğlu ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evlerinize Emre Kızıl ile konuk olduk. Güzel bir türküyle yine Sivas'tan İhsan Öztürk hocamızın derlediği güzel bir türküyle bitireceğiz. Hacer Obası diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı Seyfettin Sucu'nun okuduğu Maraş Maraş Derler De Bu Nasıl Maraş adlı bir ağıtla açtık. Türkü Maraş Fransız Harbi'nde şehit düşen mücahit için yakılmış. İşte biz bu ağıtla sizleri o topraklara, Kurtuluş Savaşı günlerine götürmeye çalıştık. Türkünün yakıldığında şehrin adı Maraş'tı. Kahramanlık unvanı Kurtuluş Savaşı sırasında 21 Ocak 11

kurtarıldı. Fransız işgaline karşı halkın topyekün direnişi 22 gün 22 gece sürdü. Sonuçta Maraş kendi kendini kurtardı. İşte Maraş'ın bu kahramanlığı karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973'te kahraman unvanı ve İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Ondan sonra da Maraş haklı olarak Kahraman Maraş oldu diyor, sözü müzikle aralıyoruz. Erol Köker bir Kahraman Maraş türküsü okuyor. Bir durna uçurdum Huplar Gölü'nden.

Değerli dinleyenler, bu programda çoktandır düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağım. Hep aklımdaydı. İşte aklımdaki konu bugün TRT Türkü vasıtasıyla sizlere ulaşacak. Değerli dinleyenler, yıllar önce

Maraşlı dostumuz Doktor Gökhan Gökşen bana Maraş'ta bulunduğumuz bir günde beyaz sessizlik, kızının dilinden Abdal Halil Ağa adında bir kitap armağan etmişti. Kitabı okuduğumda milli duygularım şahlandı. Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Yemen'i düşündüm. Yemen'e yakılan türküler aldı götürdü beni, ilden ile, dilden dile. Kısaca çok duygulandım. Kitaptaki Abdal Halil Ağa konusunu muhakkak bir gün herhangi bir programda dile getirmeliyim diye hayal ettim. Çünkü konunun herkes tarafından bilinmesi gerekirdi. O hayalim bugün gerçekleşti. Mutluyum. Doktor Gökhan Gökşen Bey'in yazmış olduğu Abdal Halil Ağa adlı kitap elimizde. Kitabın 8. sayfasında önsöz yerine yazılmış bir giriş yazısı var. Aynen aktarıyorum. 40 yıl düşünsek değil, tam 88 yıl sonra bile Abdal Halil Ağa'nın bir kitaba adının ve ruhunun verileceği aklımıza hiç gelmezdi. Ama geldi işte, elimizde. Abdallar Mahallesi'ne Abdal Halil Ağa'nın bir anıtı dikilmiş gibi oldu. Ya da Abdallar Mahallesi'nin çöplüğünde hiç solmayacak bir 12 Şubat gülü açtı. Hangisini kabul edersiniz diye soruyor edebiyat öğretmeni Ahmet Yüzeroğlu. Ben Abdallar Mahallesi'nde bir 12 Şubat gülü açtı diyor, sözü türküyle aralıyorum.

Konuya geçmeden önce kahramanımız Abdal Halla'yı kısaca tanıtmak istiyorum. 1872 doğumlu. Ana adı Gülistan. Baba adı İmam'dır. Emine ve Hüseyin adında iki kardeşi var. Halil Ağa 1946 yılında vefat eder. Duraklı Mahallesi kütüğüne kayıtlıdır. Kahramanmaraş'ta bugün dahi o bölge Abdallar Mahallesi olarak bilinir. Ailenin soyadı Davulcubaşı'dır. Halil Ağa'nın torunlarından İsmail Deniz, Davulcubaşı soyadından dolayı okulda arkadaşlarının dalga geçmesi üzerine babasının ve amcasının soyadını Deniz olarak değiştirmek durumunda kalır. Kızı Yeter ise soyadını hiç değiştirmez. Davulcubaşı olarak devam ettirir. Doktor Gökhan Gökşen günlerden bir gün Abdal Halil Ağa'nın kızı Yeter Davulcubaşı'nın konuğudur. 16 yaşına kadar babasıyla aynı evi paylaşan Yeter'e Gökhan Bey, Abdal Halil Ağa vakasını babasından bizzat dinleyip dinlemediğini sorar. Yeter kız, dinlemez olur muyum der ve hadiseyi en ince detayına varıncaya kadar anlatır. Devamı türküden sonra.

dağ çayını alır, bağdaş kurup oturduktan sonra anlatmaya başlardı. Fransız işgalinden bir gün önce 18 Kasım 1919. Kahramanmaraş'ın Abdallar Mahallesi'nde iki katlı toprak evin avlusundaki asmanın altında Abdal Halla oturmaktadır. Fakir mahallenin Çalılık yolundan gelen üç atlı avluya girer. Atlıların destursuz girişleri meydan okurcasınadır. Selamsız sabahsız Halil Ağa'ya seslenirler. Halil Ağa sen misin? Halil Ağa atlıların bu destursuz girişine müthiş kızmıştır. Gelenlere buyurun demeden birden ayağa kalkar. Benim ne diyorsun diyerek sertçe cevap verir. Atlılardan biri olan Ermeni Hırlakyan, yarın İtürmez'in dağından Fransız ordusu geliyor. Bir davul alıp iki adamınla zurnayla bunları karşılayacaksın der. Bu hainlerin düşüncesizce teklifini hayretle karşılayan Halil Ağa, ney bir daha diyerek Maraş tabiriyle onları kerç eder. Türk milletinin kuvayi milliye ruhunu tanımamış olan bu küstahlar dediklerini tekrar ederler. İtürmez dağından Fransızlar geliyor. Davulunu alıp bir iki adamınla bunları davul zurnayla karşıla diyerek tekrar eder. Halil Ağa, ben mi karşılayacağım diye hayretle ve kızgınlıkla sorar. Çardakta ayakta olayları izleyen Halil Ağa'nın eşi Fatih, beynin buna kızdığını ve kabul etmeyeceğini anlamıştır. Zaten adamların iyi niyetli olmadığı da davranışlarından bellidir. Fatih Halil Ağa'ya kaşıyla işaret verir. Yavaşça içeri girer, ocakta kaynayan su tasını alır, kaynar suyu ocaktaki küllü suyun üstüne döker. Bunlar olurken çardağın altındaki Hırlakyan, gitmiyorsan para burada diyerek bir kese gösterir. Eğer yetmezse gerisi burada diyerek atının terkisindeki şişkin heybeye elini daldırır. Bu durum karşısında iyice hiddetlenen Halil Ağa, dur, çıkartma. O altınlar sizin olsun. Bir kese altına değil, davulumun kasnağını altın doldursanız, ben din kardeşlerimin bağrına çomağımı vurmam. Din kardeşlerimin soğanının kapçığına muhtacım. Senin altınına muhtaç değilim diyerek atlıların üstüne yürür. İşte bu sözler Maraş'ın kurtuluş destanının özüdür. Parantezi kapatıyorum. Çardakta hazırlığını tamamlayan Fatih, Halil çekil diyerek küllü kaynar suyu atların başına döker. Halil Ağa'nın elinde değneği. Hırlakyan ve adamları, alacağın olsun Halil. Bunu unutma. İlk ateşimiz sanadır. Evvel seni vuracağız. Evvel senin evini yakacağız. Tehditleriyle Abdallar Mahallesi'nin tozlu yollarından kaçarcasına uzaklaşırlar. Halil Ağa hiç vakit kaybetmeden Ulu Cami'ye gider. O sırada cami cemaatiyle sohbet eden Müftü Bey, buyur Halil Ağa,

Maraş'a yayılır. Kısaca Fransızların Maraş'ı işgal edeceği haberi Abdal Halil Ağa'nın cesaretiyle duyulmuştur. Bu nedenle Abdal Halil Ağa'nın sözleri Maraşlıların hafızalarında derin izler bırakmıştır. Evet değerli dinleyenler, değil bir kese davulumun kasnağını altınla doldursanız kardeşlerimin bağrına çomağı vuramam. Müslüman kardeşlerimin soğanının kapçığına muhtacım. Sizin altınlarınıza muhtaç değilim diyen Abdal Halil Ağa'nın memleket sevgisini anlatmaya kelimelerim kifayet etmiyor. Onun için takdiri size bırakıyorum. Böyle bir hadiseyi gün yüzüne çıkaran Doktor Gökhan Gökşen'e teşekkür ediyor. Onun yazdığı Abdal Halil Ağa destanından bir bölüm sunmak istiyorum sizlere. Vurur mu tokmak kardeşlerimin bağrına? Doldursanız da altınları davulumun kasnağına. Diyerek haykırır Abdal Halil Ağa. İşgal altında vurmaz bir daha tokmak davulu. Beyaz bir sessizlik çöker şehrime. Kapkara bulutlar. İş bu sessizliktir Halil Ağa'nın bestesi. Bir gariban aptalın tarihe geçer sesi. Dayanır mı yürek kardeş kanına? Dayanır mı analar evlat acısına? Çığlık, acı, ölüm, kan ve barut yükselirken şehirden gökyüzüne, yükselmeyen tek şey davul sesidir ahır dağının zirvesine. Din bahsidir beyim, çaldırmayın davulu. Abdal Halil'in onurudur, ezdirmeyen yurdu. İstiklal ruhudur, Abdal Halil'i destan yapan. Halil Ağa destanıdır, bu toprağı vatan yapan. Evet değerli dinleyenler, Maraşlılar bu kahramanı unutmadı. Yapılan bir parka adı verildi, heykeli dikildi. Biz Dilde Telde Anadolu programı ekibi olarak Halil Ağa'ya bin rahmet diliyor, Maraş var oldukça Halil Ağa da var olacaktır diyor, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli konuklarımız. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Saz bizim, söz bizim adlı programımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Kazım İncetaş ile birlikte programımızı sürdüreceğiz. Bugün şimdiye kadar birbirimize ulaşamadığımız çok sevdiğim bir gönül insanı, Sivas'tan buraya kadar teşrif eden kıymetli Ozan arkadaşım, Ozan Doğan Uygun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kendisi Sivaslı ve yani içiyle dışıyla böyle kamil bir insan diyelim arkadaşımız.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet hocam, hoş geldiniz dedik. Siz de bir kendinizi bir tanıtın, memleket olarak, köy olarak. Dinleyicilerimiz sizi bir dinlesinler. Sonra yavaş yavaş yol alacağız.
2: Baştan Sayın Ozan'ım Ahmet Boyrazoğlu, size teşekkür ederim. Elif Engin'e, değerli kardeşime çok teşekkür ederim. Ben Sivas Merkez Kervansaray Köyü'nden 1945'ten doğan Doğan Uygun.
1: Evet, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Doğan Bey, sizin bir ustanız var mı?
2: Tabii ki var.
1: Kim?
2: Ali Ökber Çiçek, Turan Engin, Davut Sulari, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova,
1: yani
2: İsmail Azeri.
1: Yani bunlardan esinlendin bütün.
2: Tabii ki onlardan.
1: Turan Engin derken bakın Elif Engin de orada.
2: Allah bana nasip etti.
1: Evet, kim diyecek ki? Çok esinlendiğiniz bir ustanın kızıyla birlikte program yapacaksınız. Ne kadar güzel. Peki kitap çıkardınız mı?
2: Kitabım çıkacak işte, ay sondan Allah nasip ederse.
1: Evet.
2: Sazımız, sözümüz, özümüz. Tunceli Pülümür'deki o ak koyunların mezar taşlarından,
1: evet, evet.
2: Sazmaz hep bir adı üzerinde. Senin de bir sözün içinde olacak.
1: Evet ustadım, şimdi sizden bir eser dinleyelim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim hocam.

0: Eyvallah.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Böyle güzel bir
2: deyişle
1: başladınız. Muhammed'e gider yolum eserin adı. Çok hoş. Bakalım siz bir ikinci bir eseri hazırlarken bakalım Poyrazoğlu ne okuyor? Arzuhalcı bir arzuhal yaz bana. Açacağım felek ile dava ben.

Evet. Arzuhalci bir arzuhal yaz bana. Biliyorsunuz belki yeni gençler bu arzuhalciyi anlamaz ama dilekçe yazan eskiden avukat yerine bakan dilekçeye de arzuhal denirdi. Biz şimdi dilekçe diyoruz. Reyhan Ustan'ımı güzel eseriyle başladık. Şimdi bir tane daha okuyacağım ve usta size sırayı vereceğim. Bakalım Poyrazoğlu kendine ne diyecek.

0: Gel ölümden korkma sen Poyrazoğlu, ilk önce sırası gelenler gider. Ürkmeye, korkmaya gerek yok diyoruz. Ve kıymetli ustad, şimdi bakalım içinizden gelen hangi eseri kıymetli dinleyicilerimize gecenin bu saatinde ikram edeceksiniz? Buyurun.
1: Sözde Profesör Halil Çivi'ye ait, bizim köylü akrabam olur kendisi.
0: Evet, evet.
1: Ömrü gelir geçer bir gün.
0: Buyurun.

0: Eyvallah, ecel seni seçer bir gün. Evet.
1: Çok güzel.
0: Bunları yani düşünerek yaşarsak hiç kimseye elimizle dilimizle bir fenalık gelmez.
1: Aynen öyle hocam.
0: Ama bunları ne biliyoruz, ne yaşıyoruz, ne yaşatıyoruz. Ama ne mutlu ki TRT'de biz bunları kayıt altına alıyoruz ve TRT'de bu hizmeti bize, bu sofrayı açtığı için hepsine teşekkür ediyoruz. Bakalım yine Poyrazoğlu ne diyor? İki cahil bir mecliste bulunsa, evet, iki cahil bir mecliste bulunsa...

0: Öyle oğlum, bana ondan sonra bütün Türkiye'nin vilayetlerini, vatanımın her köşesine.
1: Eyvallah.
0: TRT'ye
1: Tekrar
0: ayrıca teşekkür ederim.
1: eyvallah, eyvallah, sağ olun. Gecenin bu saatinde bizi dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Yarınlarınız aydınlık olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzu türkülerle sizlere gezdireceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ümit Bekiz Ağa'nın Ahmet Başaran'dan derlediği Giresun türküsüyle başlıyoruz. Özgür Eren mikrofonda. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne.

Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği Nide türküsünü Nuri Esen Türk'ten dinliyoruz. Küçükten görmedim ana kucağı, koç yiğit yatağı, damlar bucağı.

İhsan Öztürk'ün Ali Çakmak'tan derlediği Çorum türküsüyle Beyhan Karslı sizlerle. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir.

Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Emrah Koçak'tan dinliyoruz. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Mücella Ata sizlerle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Muzaffer Sarı Sözel'in İsmail Soysal'dan derlediği Ordu türküsünü Ali Demirhan söylüyor. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Biz bugün de sözümüzü sazın avazına bağladık. Her bir dilinde Veysel'in sadakatini, Mahsuni'nin feryadını, Neşet Ertaş'ın o mahcup ve derin saygısını taşıyarak düştük yollara. Bugün Türkiye bir programında bu yolculukta sesimizi ve sözümüzü sizlere ulaştırmak için çalışacak olan arkadaşlarım, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol. Ve ben Fedai Tekşahin, bugün evimizin konuğu, sesine aşina olduğumuz kıymetli bir arkadaşımız Emre Kızıl. Hoş geldin Emreciğim, ağzına gönlüne sağlık.
1: Siz de hoş geldiniz hocam.
0: Evet, programımıza Muzaffer Sarı Süzen'in İbrahim Bakır'dan derlediği güzel bir türküyle başladık. Mihrican mı değdi, gülüm mü soldu dedik. İkinci türkümüzde nereye doğru gideceksin Emreciğim? Sana hoş geldin dedikten sonra...
1: İkinci türkümüz... Sivas Şarkışla yöresine doğru gidelim. Evet. Veysel Baba'dan, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan güzel bir deyiş diyelim.
0: Evet, İhsan Öztürk hocamızın derlediği güzel bir deyiş yine. Aşık Veysel Usta'dan, Emre Kızıl'dan dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Emre'ciğim. Ellerinize hocam. Sağlık arkadaşlar.
1: Sizin de ellerinize, İki gönüllerinize sağlık. İki
0: güzel iş okudu Emre Kızıl. Evet, Tokat, Sivas, Urfa, her yöreden türkülerimiz var. Şimdi ben de Muzaffer Sarı Süzen'in Şanlıurfa'dan derlediği güzel bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Seher oldu, vakt oldu, sinem yara taht oldu.

Evet, Urfa'ya doğru gittik efendim. Şimdi sırada yine güzel bir Hicaz türkümüz var. Rahmetli analım, geçen yıl hatırlayamıyorum, bu yılda olabilir, Mehmet Erenler hocamızı kaybettik tabii, bir yıl olmadı henüz. Onun derlediği güzel bir türkü, Abbas Özden derlediği bir tokat türküsü. El çek tabip sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin.

0: TRT Türkü.
1: Evet Emre'cim, yine geldik sana. Nereye götüreceksin bizi?
2: Sanki sizin diyarlara gideceğiz gibi bir his var.
1: Zaten
2: şimdi
1: bizim
2: hocam.
1: Diyarlardaydık değil mi? Tokat'taydık.
2: Evet.
1: Sen hangi ilçeye götürüyorsun bizi?
2: Tokat Zile diyelim bu sefer.
1: Evet.
2: Yine Tokat'tan ayrılmayalım.
1: Sadık Doğanay değil mi?
2: Evet.
1: Bu konuda çok böyle bir iki kelime söylemek isterim. Sadık Doğanay'la tabii tanışma ve onun sazını dinleme şerefine nail oldum. Yaklaşık 10 yaşlarında.
2: Harika.
1: Görme engelli bir ozanımızdı. Aşık Sefil Kemter'in torunudur. Şimdi onlar uzun saplı sazı bağlamayı Aşık Veysel düzeni, yani bağlama düzeni çalarlardı. Tabii nedeni ise tenor ses olmalarından kaynaklı. Seslerini evet, öyle düzenlemişler. Yine bir akrabası yanında keman çalardı. Kemanı dizinde çalardı. Ve zakirlik yaparlardı. Çok güzel eserler bıraktı. Birçoğunda Ali Ekber Çiçek rahmet analım o derledi değil mi?
2: Rahmet olsun.
1: Bu türkümüzü kim derlemiş? Gözüküyor.
2: Necdet Kurt hocamız.
1: Aa, tabii abimiz. Necdet dostumuza da selam olsun. yeni türkülerden bir tanesi repertuarımıza girmiş oldu. İlk defa dinleyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Doğru mu?
2: Evet, evet.
1: Buyur Emre'ciğim. Sen bir...

0: Ağzına sağlık Emre'cim.
1: Teşekkürler hocam.
0: İlk defa okundu yeni eserlerden. Bu daha doğrusu tabii yeni repertuarımıza girmiş eserlerden. Eserin kendisi eski ama. Şimdi sanıyorum Malatya'ya doğru gideceğiz. Ve Muharrem Temiz dostumuzun babasından alınan Aşık Seyit Meftuni. Bildiğim kadarıyla doğru mudur? Muharrem dostumuzun babasıdır. Yanlış bilgi vermeyelim. Kendisi de bir ozandır. TRT kurumunda yıllarca tonmeister olarak da çalışmıştır. Selam olsun kendisine.
1: Selam olsun hocamıza.
0: Onun bir eseri. Sen anons eder misin?
1: Dost cemalin benzer güneşe aya. Evet. Bakamam yüzüne yandırır beni. Aşık küleyler sendeki ziya. Oh. Gonca güller gibi soldurur beni.
0: Güzelliğine bak. Buyur dinliyoruz anneciğim.

0: Evet, Malatya'ya da uğramış olduk böylelikle. Şimdi tabii program olur da Bozkır'ın tezenesinden söylenmez mi? Kırşehir'e de gidelim değil mi?
1: Evet.
0: Neşet Usta'dan, Neşet Ertaş'tan alınan güzel türküyü de ben söylemeye çalışacağım dostlar. Aşkın beni deli eyledi.

0: Evet, Neşet Usta'dan güzel bir türkü söyledik. Bir de hareketli bir türküsü vardır, böyle çok bilinir, çok sevilir. Sevda ile ilgili bir türküsü. Sevda gitmiyor serde der. Onu söyleyelim mi arkadaşlar?
1: Düşürdün beni derde.
0: Evet, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Çaresizliğin ve ağır imtihanların çemberinden geçen insanın Yaradan'ın sevgisinden başka sığınacak bir kapısı olmadığını hissettiren derin bir deyiş var sırada. Yunus gibi aşka düşen bir gönlün yakarışını dile getiriyor. Emre Kızıl söylüyor. Ey Habibim senden başka ya ben kime yalvarayım?

0: Ağzına sağlık Emre'ciğim. Kimseye yalvarma.
1: Teşekkürler hocam.
0: Çok güzel bir deyiş daha seslendirdin bize. 10 dakikamız kaldı. Ne yapalım Emre'ciğim? 2 türkülük vaktimiz var. Öyle bir türkü daha söyler misin?
1: Bence size devredelim.
0: Tamam, ben mikrofonu bir türkü hocam okuyayım burada o zaman. Ondan sonra senin sanki türkünle
1: uyumlu olur mu?
0: Olur.
1: Tamam.
0: Gözüküyor. Kürdi makamına geçmiş olduk. Uşak Ulucak köyündeyiz. Bahçanın harı mıyım, ben seni alır mıyım? Buyurun.

dedikçe uşağa da gitmiş olduk. Programımızın sonuna doğru yaklaştık Emre'cim. Bir türkümüz kaldı. Ben burada emeği geçen dostlarımızın, arkadaşlarımızın emeklerini okuyacağım. Kimler emek vermiş bu programda? Şöyle hemen koydum. Şuraya. Evet. Bugün de Türk evinin sonuna geldik sevgili dostlar. Aşıkların telinden dökülen deyişler ve yüreğimizi ısıtan samimi türküler eşliğinde evlerinize İzmir'den konuk olduk. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Eroğlu ve ben Fedai Tekşahin. Bugün evlerinize Emre Kızıl ile konuk olduk. Güzel bir türküyle yine Sivas'tan İhsan Öztürk hocamızın derlediği güzel bir türküyle bitireceğiz. Hacer Obası diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: benim türküm.
1: Ben Gıcılık Sorgun Köyü'nden Fatma Aymaz. Canımdan çok sevdiğim kızım Canan, damadım Fatih, torunlarım Ahsen Betül, Zeynep Sariye. Onları çok özledim. Selam ve sevgiler.
2: Sıradaki parçayı onlar için istiyorum.